0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Etigenlik haberle programımızını anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2020 dedi. Tur kuruluşu bitkendiğin için yeni şehir ahalları yaşlar Katarlı kişiler topunun turalgu kıyınçılık meselesini hakiki hal kılıç bilen bile ala kadar kesiflerinin terakiyatı türtükü bulup rayon selinme muhitini yakşılıklı buludu.
2: Stansımız haberi. Parberiş pesli yıkılıp kaldı. Abdunum rayonundaki caylardaki par bilen teminleş oraları ammanın kışını ıssık ötküzüşüge kapalat kılış için par bilen teminleştiki türlü kapalat hizmetini vaxtı da yakşı işledi. Ürümçü çari Muşu ayının 13 gündün başlap par biriş peslige omum gözlük karadı. Bu yıl Ürümçü çari müddetten burun caylaştırdı. Her kaysi par biriş karkaları turubu toğrunu tekşürüp remont kılış, konurup getken turubu toğrunu özgertiş, ıssıklı kalmaştırış ponkitinin üskülerini asıraş katarlık, yazı tamamlaşkı tegişlik hizmetlerini tamamlap, soğuk su mandırış mezgilge omum gözlük kirdi. Ürümçi ıssıklık energiyası grohi çeklik şirketi, 5. par biriş şirketi, 4. iş bölgünün başlığı, Çay Rufin mındak dedi. Par biriş sistemimizin besimgi bardaşlık biriş iktidarı, turubu doğrunun yemliği ve umumi yürüyüşü şahalıdını umum gözlük tekşürüp ölçep, resmi par bergenliğin par turubu doğrunun mukim, üzliksiz, işencilik yürüyüşüge kapalet kılımız. Temperatürün tövbelişi bilen Altay vilayetinin Çingil, Borcin ve Ciminay nahiyesi kışlık merkezlik par birişki başladı. Borcin nahiyesi, Jin Cheng par biriş çeklik mesuliyet şirketinin baş direktörü Chen Yulyang tonuşturup mındak dedi. Keçi bilen kündüzünün temperatura farkı çoğun buluştek emeli ahvalıgı birleştirip 2026-2027 yıllık par biriş vazifesini müddetten burun başladık. Növette par kazın ve ıssıklık almaştırış punkti üsküllerinin yürüyüş ve par biriş sallık malumatları tedirci örlap atıdı. Abdunum rayonundaki elektr energiya tarmakları maksus serketini kanat yaydırıp, Şinjan'daki 2140 par biriş punkti noktasında tok işletiş bir hatarlıkını birme bir toluq tekşürdü. Devlet elektr tori Sanji şehirlik tok bilen təminli şirketinin hizmetçileri par biriş karkalarının transformatör, yukur döven besinlik tok təksimleş işgabı katarlıq yadır.

0: namaz qıldı. Xotununun Şincanğa yardım berişi əsl məqsədi və bu jarayanda görgən anlıqları Yo Yunun Şincanğa yardım bir səfərigə atılışığı səbəb bolğan idi. Bunundan ilgiri onun xotuni Yuan Jinxian qumulğa kilib davalaş boyunca yardım beriş yoylaşını qanat yaydırıb qumulda görülğan kesellik turunun köp mikroz zəximlik davalaş texnikasının aciz asası qatlamdaki amının kesel körsütüş ehtiyacının güçlük işkelligini çoğunqır hes qılğan idi. Yuan Jinxian mundaq dedi. Erim jigar öt taşqı kesellikleri bölümünün doktori. Qumulda jigar qaplıq qurti kesilini davolashqa yordam bera oladi. Shundaqla pan tadqiqot, o'qitish jihatida qilish tegishli ishlar noyit ko'p. Xotinining qo'llashi va da'vat qilishi bilan Yoyu Shinjongga yordam berishga tizimlatdi. Shinjongga kelgan 4 oydan ko'proq vaqtim yon, u kelinikini qutquzish, davolash va pan qurilishiga butun vujudi bilan kirishib, qiyinlik darajasi yuqori jigar o't toshqi kesalliklari operatsiyasidan 30 nechini tamomladi. Qumulda köp görüldüğün kesellik ahvalı qarda dadıl böz şaslı qılıp, texnikide yenlik yardıp, pavqulladi enchike öt yolu eyniki arqılıq, öt yolunu təkşürüp taşını elbitiş operasiyasını qumulda tonjiq etim oğuşluq qıldı. Bunun da zəxmi ızıkçik, əsli kelişi tez bolıp, kesellerinin ağırıq azabi və davalını şüge zor dərəcdi yenikledi. Yoyu mındaq dedi. Bir kesel mende çoğunqır təsir qaldırdı. O, qazaq acımız operasiya qılınıp, bir əbdedin gen, doktor xandın çıxıdıqan çağda qolumunu tutup durup. Çoğunçinlik doktor, sizge rəhmət, dedi. Şöpəyttə, şünç yıraqtın, Şincanğı yardımge kəlginimnin ərzügüdək işkəllikini es qılğandım. Yoyunun xotini Yuan Jinxian, Çoğunçinli qaytqanın gen, yıraqtın kengişip diagnoz koyuş, torda ahval igiləş arqılıq, kumuldiki kesellergi yardan berip, Şincanğı yardan berip, illiqliq yetküzüşün davamlaştırdı. Yoyu, kumulda operasiya qilish davamda yetekləş, kesellik misalını muhakimi qilish, texniki dərisi ötüş qatarlıq usullarda mikros zəximlik ilgar davalaş ideyasını umumlaştırdı. Әр қотын ішкейлән күш ұлап төйіп қошып, Чоңчыңның Шинчанғы дабалаш жәтті ярдан бершіді ке, иллік күшке айланды.
1: Әмді қысқы қабарла аңлатымыз. Шинчан ұйғыр аптоным районының юқыры сүрәтлік таш елін незамы мұшайдан башлап рәсімі елгі қойылды. Bu, Atonum rayonunun yukarı süratlik taş yolu sahasıdır ki, tüncü yerlik nizam bulup, cemi 8 bab 66 madda. Bu nizamda yerik plan kuruluşu, asraş, başkuruş, ticaret mulazımeti, yol memuriyeti boyunca başkuruş, katnaş bir hatarlıkını başkuruş katarlıklarının hemisi tekmu eni kalıplaştırıldı.
0: Bu yıl 9. ayı, ikinci kıtımlık memlekettik penni umumlaştırış iyi. Şincan pen texniki sarıyı penni umumlaştırış iyi mezgelede, Şincan'daki er derecelik penni umumlaştırış meydan saraylarını başlamçılık bilen yetekleb, Şincan dairiste 357 meydan başdemilik penni umumlaştırış pahaliyetini kanat yaydırıp, 320 min adem kıytımdan artık ammığı nepket gözde.
1: İkinci növetli Kaşkar Longsi yaken bekitidi ki, Şincan boyuca uyuşturulgan halkıra şahmat aşkarı musabıqsi ve şahmatçıla derici musabıqsi yakında ötküzüldü. Musabıqı da Cunguçi şahmat, halkıra şahmatın ibaret işki çoğun musabıq türü tesis kılınıp, şahmat həvəskarları üçün özünü namayan kılış, fikir almaştırış, ögünüş süpsi hazırlandı.
0: 15. növetli Gulangyu Piyanino Sen'iti Haptilik yeğinde Fujian ülkesinin Şamın şehirde ötküzüldü. Şincan Cimsar'na yesin kelgen yaşlar ösmürler vekilleri oyun koyuşku katnışıp, bütün memleketinin arkayısı caylardaki Piyanino çalıdığan balılar bilen sen'et mahareti, təsiratları toğırsı fikir almıştırıp, Gulangyu'nun koyuq muziki medeniyet asasını çökme his kıldı. Әмді Абдоным райондығы 16 шәһәрінің хабарайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба бұлытлық температура 11-21 селсия градусықша. Алтайда азырақ ямур яғыды температура 9-19 селсия градусықша. Чөчекте азырақ ямур яғып кейін хаба бұлытлынуды температура 6-17 селсия градусықша. Ғолжыда азырақ ямур яғыды температура 8-19 селсия градусықша. Бортлада азрак ямур ягыды температура 8-17 Цельсия градусыкча. Qarmayda

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Minin Aile Programı Spocanı Çişpaduk yaktırıp anlıgının lağı rahmet. Sılı şetin abonuşla terminalını çürsanla, tekimi köp mezmulladın, haberdar bol alay silah.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Uyğurlar mı bar idi? Ularının işçideki 10 balının həmisi o beqib alğan yetim balılar. 1991 yılı yazdaki bir yamğurluq gündə iki oğul bala onun öyünün aldıda zonzuyup olturaddı. Yüzü yaş yok idi. Ularının öz ata anısı arka-arkıdın kesel bilen ölüp ketken bulup ayrım-ayrım halda aran 4 yaş ve 3 yaş idi. Kaşyağı ularını başlap öyge ekirdi. Şunanın kiyinki 4 yılda o yana ilgir kiyin bulup ata anısıdan ayrılıp kalgan 8 her millet balısını kubul kıldı. Esildilla bayaşat bulmağan bu ailede bırakla bakıdığan 10 balı köpeydi. Balılarının kiydiğan kiyimi buluş, yaydiğan tamakı buluş, okuydiğan kitabı buluş imkaniyetigi iyi kılış üçün Kaşyağı her günü tan yormastırla ornudun turup otçöp orup toxu koy baktı. Balılarını mektepke orulaştırıp bolğandan kiyin andın açlık yağ zavutuğa çıkıp bardı. İşten düşüp yolda kereksiz nerslerini terip pulğı sattı. Keşti yana harvı ihtirip çıkıp langpong ve nan sattı. O yana kuruluş ornuda işçi yezeklik məsulatları bazarda köktat satkıcı boldı. Aşkana açtı. Bəzilər onunğa yeşi çoğraq balılarını işiltiş doğrusu da nəsiyyat kılganda o qat'i koşulmadı. Turmuşi namrat bolsumu, bu köp milletlik çoğ aile illiklik doldu. Hazır 12 balının həmmisi çoğ bulup okuşta utuq kazandı. Köpincisi okutkıcı, doktor, sakçı boldı. 2017 yılı Kaşyağı Mihriban Anılar Pidailer Mülazmet Ətir Tükürüp 100'den artıq pidaini yetekləb, qiyinçilgı bar aileler ve yalğız sürdüğen yaşanğallarga yardım verdi. 2015 yılı Kaşyağı şerep bilen Cungo'daki yaxşı kişiler tizimlikiden orun aldı. 2025 yılı 5. ayının 23. günü o 9. növetlik memleketlik çoğlarga vapadar buluş, uruq tuqqalarga köyünüş əxlaq nəmuncisi şərpigi erişdi. O mundaq dedi. Ata anısı yok balılar ən bicara. İhtiyaclıq kişilərgi yerdən beriş menin qılışqı tegişlik işim.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uygurçe Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uygurç Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolanı eskertidu.
3: Tamakni ilmi buyrutup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bolaylı.
3: Tamak üstili medeniyliki, ictimai medeniyliknin ixtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bu sahipimizde ticaret karakterlik amivi sorunda yıkılıp iki kişi sunup getti. Tölem cevapkarlıkı kandak ayrıldı diyen Dilo misalını anlayısla. 5. ayda R2 Gulcu şehirdeki malum put yuyuş, kütünüş dükkanına verip istimal kılmakçı bulgan. Putunu kötürüp vanlıdan çıkanda yer tiyelgak bulgaçka eğrılık merkezi mukum bulma yergi yıkılıp çüşken. Tekşürüş arkalık iki kişinin pütülleyi çüşüp getkeldi ki, bir kişinin boşap zahimlen geldi ki baykalgan. Hadisi yüzbergenlinkin R2 sakçığı malum kılıp hatırını saklıgan. Keyin köpketim doktor hanıgı berip davalıngan. Davalınış hıraciti, katnaş hıraciti katarlıkla kelip çıkkandım başka, yana yarılınış sebebinin hizmetki dahli yetken. Bu mezgilde put yuyuş kütünüş dükkanının direktörü veyşin arkalık hadisinin ahvalının haber tepip tekşürüp eniklığandinkin cevap berişke vedi bergen. Şununinkin uzakça cevabı bulmagan. 7. ayda R2 Gulcu şehirlik Halk Sot Mahkemesi'ye dava kılıp dükkanın davalanış hıraciti, işkı dahli yetiş hıraciti, katnaş hıraciti, ruhi ziyan teselli pulu katarlık türlük ziyanların cemi 8 bin yen tölep verişini talep kıldı. Sot kılıç cereyanı da put yüyüş, kütünüş dükkanının mesulü mündak dedi. Dükkanına teyiliştin saklanış eskertmesi çaplanan. Maksus sapma keş seplengen. Lekin iş yüzbergende R2 sapma keş kiymeyi bir hatarlıke dikkat kılış mecburiyetini ada kılmayı yıkılıp çüşken. Dukan tölem cevap karlıkını üstüge almaskı gerek. İki tarafının hadisinin sebebi, sebeplik cevap karlıkı tölem sonması doğrusudaki talaş tartışı bir kadar çoğun bulgan. R2 bundak karıdı. Put yuyuş kütünüş dükkanı ticaret karakterlik amivi sorun buluş sübütü bilen dükkanı kırgan istimalçılığa karta kanunu belgelengen bir hatarlıkta kapaletlendiriş mecburiydi bu. Yuyunuş rayonunun yeryüzüge asalla su yığılıp gelip tiyilgak bulup getirdi. Bu hep hatar yukur rayonu tabi. Ticaretçiler tiyilişten saklanış eslahelerinin yatkızışı, bir hatarlık eskertmesi hem müdafiyeliniş mecburiyetini ada kılışı gerek. Dükkan muvaffak bir hatarlık başkuruş mesuliyetini ada kılmagan. Sorun da roşen bir hatarlık yoşurun hepi mevcut bulup, yüzünün yıkılıp çüşünü keltirip çıkardığan bir vası sebep. Becergücü sotçı sot kılgan neyken bunda karıdı. Put yüyüş kütünüş dükkanı direktörü, teyilişten saklanış bir hatarlıkını kapaletlendirir.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Cumhur Milletini, Cumhur Medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıng turaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısına 280 saat, kalı güçünün lastikhanı çıxırlışıga 8760 saat kedidu. 280 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Hazırat.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Altı şehrinin Çimirçek Bazırı, Çimirçek kentindeki Çiye Çiye ailevi mihmanhanesi kırgınımızda oylu muhit pakiz körkem oralaştırılış nefes azadı bulup koyuk yerlik halk ür adetini his kılığı bulattı. Nevette işki aldıdaki bu ailevi mihmanhanede işki oralaşkınağı bir yirmi yıl, bir yirmi ay bulgan öy içini tazlavatkın kent ahalısı Altıngül Mustak işki oralış bilen aistiklerden haber ilişkinin her işkilisiki dahil yetküzmezlikten çıkartıyordu. Altıngül Mustak mundak dedi. Üyüm ailevi mihmanhanın keyni de bu yerde işilsem hem çoğunlarının aldığını haber ilip hem ballarını apırıp ekleleymen naiti yakşı bu oldu. İgilinçte bu kentki ailevi mihmanhanlarının hemisini, kent ahalları hoylu aralarını öz aldığı özgertip, özleri ticaret kılıp terakki kıldırgan bulup, ala süpetlik yez kent ekologiyesi ve adi sadde halk istilığa tayinip, yerlik ailevi mihmanhanlar esli ekologilik yez kentini sınaşkı tayinip sayacılarının yakşı bahasına erişip, özgeci kesip altını tedirici şekillendirgen. Medeniyet hayat kesbinin coş urup bravajın işi, kent ahalırgi yakın etrafçıkı oralışı süpsa hazırlap bergen. Nöbette Çimirçek bazırının medeniyet hayat kesbi 150'ten artık kişinin şıkı oralışı otörtge bolup, ammenin işki aldıda kırımını mokum aşırışı, turmuşunu mokumlaştırışıga küçük uşkan. Çiye çiye ayrıvi mihmanhanısının mesulü Sünbeyşin tonuşturuk bundak dedi. Bazarlık hükümetine ait zor medet verip, bizim tarkoçlarının tamlarını güzelleştirip, koçu muhitini tüzep, koç kıyabetini retleşimizde yardım verip, ailevi mihmanhana tarmak rayon muhitini uspiti ve derecesini östürüşümüzde türkü boğuldu. Bu yar yürek buluş neticesinde kent kıyabeti yip yeni tüzü kirip, seyli sayahat kılgılı kilidgan sayahatçılar bargan zir köpüyüp, ticaret kılışkı bolgan işençimiz tekimi tulup taştı. Muhit süpüti östürülüp kesip al, derecesinin östürülüşüge küç koşuldu. Çimirçek bazırı, çimirçek taş adımı hem taş güvensey kabri topi, midoru taş topi, çoğun taşlar sepi, tomba iştidai ormanlık katarlık, ala süpetlik medeniyet sayat baylık hağı dayanıp, medeniyet sayat kesip zincirini sıcıl uzartıp, kentki bikar turgan orman yerini canlandırıp, ölçemleşken ormanlıkta dalılı konuş bazısı berpa kılıp, istirahat menzarı tamaşa kılış, dalılı konuş katarlık yandaş eslehelerini mükemmelleştirip, ailevi mihmanhanda konuş, koç koylarını seyli kılış, medeniyetini sınaş, ormanlıkta dalıda konuştuğun ibaret bir ponket şekildeki yezi kent sayahiti sestimizini berpa kıldı. Tarihi kadimi yadikarlıklarda dalga kılış, tabi sırlık caylarını ziyaret kılış, yezi kentlerinin kaynak durmuşunu hez kılış arkalık, sayacılarının nokul seyli kılış endisi üzül kesil bozup taşınıp, sayacılar ünümlük elip kılınıp, İstimal zinciri uzartılıp, yezkent sayahitinin çigra halkıgan sayahattin çoğunkur sayahatki karap tipini özgertişke türkü boldu. Kink kademde Altay şehri sicil türde yezkentlerinin mikro özgertişini vası kalıp, sehra yerlik ekologiyesi, halk örüp adet medeniyeti, oylu aran iglik katarlık baylıklarını biriktirip, ailevi mihmanhane ıksadı. Dalıda konuş iqtisadi qatarlıq yezi kentlərinin yeni kəsb altını zor küş bilən tərəqqi qıldırıb, mədəniyyət sayahat yandaş əsərlərini özlüksüz mükəmməlləşdirib, mülazimət sübütünü özdürüb, yezi kentlərinin mədəniyyət sayahat özgeçi markasını cülalandırıb, inaq, güzəl, yezi kent quruluş arqılıq, yezi kentlərinin umumüzlük gülləndirişki küş qoşub, amının kirmini seçil, moğun aşırışı türkü bulurdu.

Yakında Şincan Savvan Şü Çavyan'ın doğuyun numaralı bir kıskısını yollandı. Mezmuni Teklimakan Kumlakan'ın yeni de çoğun tipteki kombayalar buğdaylıkta uyaktın buyakı ödüşüp durattı. Açlık çıkış iyi hızda buğday deni şarkarap tökül vatattı. İç kırda kızıl kalp yan mayki keygen, tersi aptap köyüp kardap ketken Şü Çavyan kendiki açlık çıkış iyi hızını körsüp durup, bu yıl buğdaydın molozul aldık, dedi. Şü Çavyan Şincan Çavyan Yezigilik Terakiyat Çaklık Şirketi'nin mesulü. 8 yıl ilgiri o şehirdeki terakiyat fırsatıdan vazgeçip, Teklimakan Kumlakı'nın Cenubi Girvigi'ye başçılap kirip getti. İşini 300 netçi mu şorluk yerden başlap, bugün günde 21 bin mu bostallık berpa kılışıkça, 90 yıllarda tolgan bu yeniçi dihkan, giyah ünmeydiğen yerini tirişip, ümit İtizığa aylandırdı. Şü Çavyan'ın bu kumluk bilen bolgan veşti 2005 yıldan başlangan. Şu yili 10 yaşlık Şü Çavyan atanız bilen belli Hınan'dın

Şinjanı işlep çıkırış kuruluş 1924-ci 222-ci tüvenliğe geldi. 2018-ci ili daha şöyle pütküzgendiğin ki, o 224-ci tüvenliğe kayıtıp yer teyirişten karar kıldı. Dadısı birinci bulup karıştırıp, mınbır cephadısını daha şöyle okutsam, yer teyirem sen, dedi. Ama şu çavyanın köyünde ondak bir hesabat var idi. 224-ci tüven etrafıda bakmıcılıktan terakiyatı sürüydü tez bulup, əli süpətlik yem kaçak kəmçiliydi. O, bu fırsatı için gözləb təşəbbüskarlıq bilən şu caydik alaqlar tarmaqlarına verib, 300 modun artıq təcrübə etizlik kuruşunu iltimas kıldı. O, təcrübə etizliğinin şikki mu yerini ayırıp çıxıb, silos konuqi, sudan, oti, sözün çiçəklik bir qatarlıq 60 nə çıxıl yem kaçak sortını

79 yılı yeşi 50'den aşkan Liyanyan Çigran Mudapya Urcu'a katınışıp, köp kıtım aldın kısap bazıları çoğunkur çöküp, şiki kıtım 3. derecelik hizmet görsetken. O, baştın ahır peş kadem kahraman, peş kadem partiye azası, peş kadem erbilerinin inkılabi kısletini saklap, hizmet görsettim dep mağrurlanmağın. Azaldın özünün tüyüpsine tılığı ilip bakmağın. O, mundak dedi. Barlık şan şerep mağın birilgen emez. Hemisi devletinin barlık inkılabi kurballarını təqdirleşi ve mukapatleşi.

Hürmetlik radio anıgıçları. Şinjan radio televiziya stansının mundat proq programmasy boýunça alyş berdik. Anlygynyňyza rahmet.

stansımız kabri. Başucu Xi Jinping monulanı təkidledi. Cunha milleti bir çoğun aile. 56 millet inak yaşaydıgan bir aile kişileri. Her millet halkı Cunha milleti ortak gevdesi inini esidi çın saklap, kan kenigi sındırıp, vatan ziminini ortak koğdap, güzel yurt makanını birlikte kurup, milletle itibaklıkı, terakkiyatı güllerini tekimi pörekletip eçildiriş gerek. Partiya 18-ci kurultuydun bu yan, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Merkezi Komiteti, Cunha milleti ortak gevdesi enini müstekemleşni, yeni devirdeki partiyanın milletle hizmetinin asasi liniyesi, milletle rayonlarının türlü hizmetlerinin asasi liniyesi kılışını enik otturgu koyup, milletle meselesini hel kılışının cungoçu toğır yolunu yanımı kengaytip, partiyanın milletle hizmeti de yeni tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirdi. Açık küçük öpki yesipten skor örlep durattı. Emdili kazandın çıkan kızık çöp, mezilik çürük idi. Mehal ahalılar elip gelgen mezilik korumula keyfiyatını tekimi yukarı dolkungu kötürdü. Devlet bayramılık dem iliş mezgili de Ningxia Huizu Avtonom rayonu Wujun şehrinin Litung rayonudaki nurgun mehali de koşnula ara 100 aile ziyafeti ötküzüldü. Ahalile esil taamlanı tetip, öz ara sırdışıp, milletle itibaklıkını kündülük turmuş adetteki aylandırdı. Nöbette Ningxia'daki 664 şehir mahallesinin hemisi köp millet girelişip oltıraklaşkan mahalle. Şundakla her millet ommisinin ortak ailesi. Litung rayonu Jinsheng Bazarı, Yangguang Jiaozi mahallesi partkomunun şujisi Liu Jingyao monulanı bildirdi. Biz mahalle koşnula bayramıgı tayinip, uda köp yıl 100 aile ziyapti. Koşnula bazarı, pidayla mulazimeti, gayri maddi medeniyet maraslarını yeskiliş pahaliyetini ötküzdük. Milletle itibaklıkı pekat bir eğiz şuar bolmastın, belki daim öz ara hürmetleş, öz ara yardım beriş, daim beriş geliş kılıştın ibaret. Biz billi turuş, billi ögünüş, ten kuruş, hem behirliniş, billi işleş, billi köngül etişini davamlık kündülük turmuş kısındırıp, mahalledeki her millet ommisini bir aile kişilerden kılımız. Cunha milleti her millet mücessemleşken köp menbe bir gevdi bolgan çoğun aile. Milletle itibaklıkı devletimizdeki her millet halkının can tomuri. Partiya 18-ci kurultuydun bu yan başucu Xi Jinping milletle itibaklıkı hizmetige yüksek ehmiyet verdi. 2014 yılı 5. ayda başucu Xi Jinping 2. ketimlik Merkez Şincan Hizmeti Söhbet yığını da Cunha Milleti Ortak Yevdisi enini enik otturgu koydu. 2022 yılı 3. ayda başucu 13. nöbetlik Memleket Halk Kurultuyunun 5. yığını da İşki Mongol Vekille Ümike'nin karap çıkışıga katlaşkanda mındak dep görsetti. Partiya Merkezi Komiteti Cunha Milleti Ortak Gevdesi enini müstekemleşni yeni devirdeki partiyanın milletle hizmetinin asasi liniyesi kılışını takitledi. Bu Cunha Milletinin büyük itibaklıkını kogdaş. Cunha Milletinin uluq güllünüşünün ibaret Cungo arzusunu işkaşırışını nezerde tutup çıkırılgan zor tedbir. Şundakla tarihi tecrübe savaklarını çonkur yekülleb çıkarılgan muhim yekün. Başucu Xi Jinping'nin milletle hizmetini küçeytiş ve yakşılaş doğrusudaki muhim ideyesinin yetekçiliki de Cunha milleti

0: ortak gevdesi idiyesi kişiler kalbinin çoğunluğu oran aldı. Bu yıl 7. ayının 1. günü yeni devirdeki milletler sahasıdaki tüncü mehsus kanun bulgan Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin milletler iştipaklıkı terakiyatını ilgir sürüş kanunu resmi yolu koyulup milletler iştipaklıkı terakiyatı işlerinin uzak kıçı mokim ilgirlişi müstekkem kanunçılık kapalıdaki iyi kılındı. Devlet bayramı aldı da Yunnan ölkesi, Pu'er şehri, Şimin Vazu Atunum Nayyası'daki asasi katlam halk sakçıları dikkallarının öylerine kirip, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin milletle iştipaklıkı, terakiyatını ilgir sürüş kanununu düşündürdü. Pu'er şehrinin nurgun caylarda her millet kadırları ve ammisi bu kanunu merkezlik ügendi. Pu'er şehri milletle iştipaklıkı, Kasem abidisi, Kasem Begüçile vekilinin evladı Yenkımı mundak dedi. Bu ketim kıpaliyetini kanat yaydırışta asaslıkı, milletle iştipaklıkı terakiyatını ilgir sürüş kanununu yakşı teşvik kılıp ve ögünüp, milletle iştipaklıkı terakiyatı işlerini evcaldırıp, tekimi köp kişilerini milletle iştipaklıkı hikayelerine varislik kılış ve onu evcaldırış imkaniyetine iyi kılış gerek. Cumhur milleti ortak yevdesi inini müstekkemleş, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkının ortak vazifesi. Şincan Uygur Abdunum rayonu Sancıkuyuzu Abdunum oblasti Manas nayesinin Nençin mahallesi milletle iştipaklıkı boyunca berpa kılış mezmonini üzlüksüz beyitip, akıl mehale universal mulazimet süpsi. Milletle iştipaklıkı mikro ders hanesi tesis kılıp, türlük pidayla mulazimet etirti teşkilledi. Manas Nayelik Partkom Birlik Sep Hizmeti Bölümünün kadri Canbo tonuşturup mındak dedi. Kızıl Anar Tarkıtsız zalıda etrafımızdaki iştipaklık hikayeleri sözlerini do. Her millet ammisi birlikte tekniki ögünüp, birlikte kırımını aşırıp beydo. Kiyinki kademde biz bu bazıladın devamlık yakşı paydılınıp, emeli paliyetlerini ötküzüp, her millet ammisini anarının danısı dek hakiki ziç uyuşturmuz. Başucu Şi Jinping'nin milletle hizmetini küçeytiş ve yakşılaş doğrusudaki muhim ideyesinin yetekçiliki de her millet halkı Cungoçu zamanı vilaştırış kuruluşunun yeni musabısıya birlikte kadem koydu. 2012 yılıdan 2025 yılıca 5 Abdunum rayonunun rayon işlep çıkırış umumi kımmeti 3 trilyon 250 milyar yuandan 8 trilyon 660 milyar yuanga yetti. Milletlerinin arlaşış, almaştırış, yugurluş derecesi mislisiz boldi. Cumhur milleti ortak yevdesi ideyesi kişiler kalbinin çoğunluğu oran aldı. Cumhur milleti ortak yevdesi inini müstehkemleş, partiye nizamnamesi kırgızıldı. Cumhur milleti bir aile kişilerden boluş, Cungo arzusunu bir niyette ortak işkaşırış keyfiyatı mislisiz koyuklaştı. 15. 5 yılının uluğvar planı yolu koyuldu. Her millet perzentleri kol tutuşup, mürünü mürü getirip, Cumhur milletinin güzel kelgüsünü ortak berpa kılıp, milletini güllendirişinin uluğ şan şerpidin ten behrman boludu. Devletlik Milletler İşleri Komitetinin müdürü Çin Rüyf'ın monolanı bildirdi. Devletlik Milletler İşleri Komiteti, milletlerinin ortak iştipaklaşıp güreş kılışı, ortak güllünüp terakki kılışını işkaşırışını közde tutup, yeni devirdeki milletler iştipaklıkı terakkiyatı boyunca berpa kılışını çoğunkurlaştırıp, medeniyet bilen sayahatının yuğuruluşunu küçeytip, milletlerinin arlaşışı, almaştırışı, yuğuruluşunu ilgiri sürüp, her kaysı milletlerinin boşluk, medeniyet, iktisat, cemiyet, psikik cihette umumüzlük kirelişişige türtki boludu.
1: Әмді ұзын сапар рухені дауымлаштырып, гүлініш мұсапсыға атылнайлы маузолық юрішілі қәуірімізді. Қызыл армия ұзын сапарды бесіп өткен мұхим өлке, Джиншаджан дариясыдың пәмбілін өткен жай Юннан тоныштырып езілген, Юннан зымынының еңі сәйіпсі пүтілді деген қысмей дектіңлады болуды. Юннан қызыл армия ұзын сапардегі мұхим ел, халқылық өтен вә стратегиелік халқылғыш жай. 90 нәтчі ел үлгірі мәркізі қызыл армия, қызыл 2-ci, қызыл 6-ci жүнтен үлгірі кейін болып, Юнданның 33 найесі да айылынып еріп жән қылып, Джиншаджан дариясыдың пәмбілін өтіп, нәтчі 100 мүн дүшмен армиясының қоршап тосшыдың құтылып, стратегиелік өткілішті әл қолғыш қалбіні қолғы келдірген. Yunan ülkesi Kunming şəhəri Luchan Nailik Partikum Partiya Məktibi Qızıl Mədəniyyət Marib Tərbiyələş Tərəqiyyat Mərkəzinin müdiri Cang Jijun tunuşdurub mündaq dedi. Nayimizdiki Jiaopyeongdu Mərkəzi Qızıl Armiyanın Jinshajan Daryasıdan pəmbilən ötüşdiki həl qılğış eğiz. 37 kemiçi 7 keç gündüz daryadan ötüb ölümgü pisand qılmay Qızıl Armiyanın daryadan ötüşüge yardan beriş hekayesinin əvlatma əvlat tarqılışıqı guvaq bolğan. Şu jayda qadimdin tartib Jinshajan daryasidan kechada o'tkilib bo'lmaydi deydigan gap tarqalgan. Daryo suyi shiddatlik o'rkashlab oqadigan, xodi tashlar qat ko'tarib turadigan, yana nurg'un yoshirin iqin xatarlik sohillar bor bo'lg'ashqa entayin xatarlik edi. Lekin kimichilar kech kimisi haydashdak ko'p yillik tajribasiga tayinib, nurg'un xatarlik bo'laklardan pam bilan o'tgan. 2020 yili Jinshajan daryasi Wudongda su elektr stansiyasiga suv ochilib, Jiaopyeongdo kechki qatorliq daryo bo'yidagi xarobeliklar ambar rayoniga cho'kib ketdi. Ilgirki Jinshajan daryasining tabiiy xatari egiz jilg'a, takshi ko'lga aylanib, ichki qirg'iqidagi Sichuan, Yunnan o'lkalaridagi ammoga nap yetkazdi. Changjiang elektr energiyasi Wudongda elektr stansiyasi partkomining shujisi Yao Dongfeng mundaq dedi. Wudongda su elektr stansiyasidan iborat bu yangi davrdagi cho'ng davlatning muhim aslihasini qurish va boshqarishning jonliq amaliyotida biz mustaqil o'ziga o'zi ega bo'lishda cho'ng turib cho'ng su elektr stansiyasini yurishtirish asrash yadroliq iqtidorini davomliq o'stirib xalqqa texim yaxshi baxt yaratamiz. Bu uzun safar ruhiyiga varislik qilganlik va uni avj oldirganlik. 1935 yili 4-ci ayının axırdan 5-ci ayının 5-igəcə Qızıl Armiya 9-cu cüntəni Yunan ölkəsi Çujin şəhərinin Xuyzu nayəsi qorulaşqan. Qısqığını bir neçə gündə 1500-dən artıq Wuming oğul qızları bəs-bəstə Qızıl Armiyaya qatnışıqı tizimlatqan. Bu Qızıl Armiya 9-cu cüntəninin uzun səfərdəki kölümü ən çox bir qıtımlıq Qızıl Armiya əskərlərini köpəytişdən biri hesablanıdı. Hazır Xuyzu nayəsindəki 100 mindən artıq amma tağının şikirsidən çıxıb başqa yerə köçüb yeni turmuşqa atlandı. Xuyzu nayəsinin muavin hakimi Li Ming munulanı bildirdi. Yunnan ölkəsi boyunca namratlarını köçürüb yoldaş kölümü ən çox nayə bolu süpüti bilan şu yer yerdən beri sexi qurub meyvəçi və köhtat qatarlıq özgəçə kəsiblərini faal tərəqqi qıldırıb köçürülgən ammının köçüb çıxış muqim oltıraqlaşışığı kapalatlıq qıldı. Hazır biz namratlarını başqa yerə köçürüb yoldaş o'rinlashtirish rayonida elektron kiyim kecha qatorliq kasblarni o'z ichiga olgan 65 sex korxonani jalb qilib 21 mingdan ortiq ish o'rni bilan ta'minlab ko'chirilgan ommaning ish o'rnini muqimlashtirib kirimini oshirishiga umumyuzlik kapolatlik qildik. Jinshajan daryosi bo'yida daryo to'lqinlari mavj urib bu qizil munbat tuproq hayotiy kuchga to'ldi. Xalqni biyitib Yunnanni gullandirishdan iborat yangi uzun safar Yunnan zaminida qaynam tashqinlik ichida boshlandi. Yunnan ulkulik taraqqiyot va islohot komitetining muavin mudiri Zhu Minshin bundoq dedi. Yunnan qizil madaniyat asosini taraqqiyotdagi olg'a ilgirlash kuchiga aylantirib, qizil sayohatni gullandirib, madaniyat sayohat kasbining darajasini o'stirishni ilgari surib, har millat ommasining kirimini sijil oshirishga turtki bo'lib, butkul o'lkadagi har millat kadrlari va ommasini yezi kentlarni gullandirish, ekologiyani qo'g'dash, chegara rayonni idora qilish qatorliq yangi davrdagi uzun safar yo'lida meng'ishga rag'batlantirib, amaliy ishlash va amaliy natija orqali uzun safar ruhiga eng yaxshi varislik qilib, Yunanning taraqqiyotida tirishib yangi vaziyat yaratdi.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət bayramılıq dəm eliş məzgilidə vətinimizin hər qayış cayları şadiyanı keyfiyyat küçümdü. Bayram keyfiyyatı qoyuq boldu. Kişilə mol məzmulluq paliyyətlə arqılıq Dem iliş küllürdeki bəxtlik minotladın huzurlu.

0: yalandı. Altın küzdeki onun çayda tağ deryala güzel tüz kikirdi. Her kays çoğun menzere rayulları sayahatçile bilen lık doldu. Sıçanın abadiki Sıgunyan teğe danlık menzere rayonu da tutaş ketken karlık çokula kat götürüp durdu. Uzungu sozulgan çimlikla, egir bügürü erip östenla ba. Sayahatçile tağ cilgısıgı berip sayılı kıldı, süret küçüştü. Dem ilişinin aldınki üç günü de sayahatçile okşaş mezgildikidin 14% açtı. Guangxi'nin Yangshu'da kişile bambuk sal bilen yap işil tağ deryala arısıdın kesip öttü. Devlet bayramılık dem iliş mezgili de şu caydaki menzara rayonu bambuk sal bilen meniş vaktini uzartıp, bir türküm alaydı hem türkülük oyullarını köpeytip, sayahatçilerinin köpmenbelik ihtiyacına kandırdı. Bu ketimki devlet bayramı da Güycu'daki Huangguoshu şakratmasının suyu heyvetlik bulup, her kays cayladın kelgen sayahatçilerini celip kıldı. Dem ilişinin aldınki üç günü de kütüvelingan sayahatçi cemi 125 bin adam ketimki yetti. Şincan'ın Kaşgar'da kişiler kumluk bağlısıgı berip, dalıda kum teyliş, tüyögü minip saylı kılış katarlık, köp kıl türlüğe katnışıp, kumluk menzirsidin her treplimi hozırlandı. Bu demiliş mezgili de medeniyetin hozırlanış, gayri maddi medeniyet maraslarını körüştün ibaret özgüç paliyetle mol mezmulluk boldu. Jiangsu'nun Jinjiang'daki Beygu ravıkını körüş için gelgen sayahatçile nahi tüköp boldu. Kişile egizgi çıkıp, Changjiang deryasıgı nezer selip, Tağ deryala arsıda medeniyet tomurunu yiz kıldı. Munav Zungu Nakşı Usul Paliyeti Dövlet Derecilik Gayri Maddi Medeniyet Mirası bulup, Yünnen Ülkisi Dıxın Oblasti Lungchen Nayesi de şu caydaki amı bilen sayahatçile usul oynadı. Beijing şehri Meyun rayonunun Gobeko Bazırı'da Konu Koçu Hoylisi Kogdaş Karakterlik yenilinip, baş temelik kitaphana, özgeçim medeniyet icadiyeti katarlık yeni kesip alıtı kırgızıldı. Şunun bilen bir vakitta bezek otomobil seylisi, gayri maddi medeniyet mirasları kol hünervençilik katarlık paliyetle ötküzüldü. Bunun bilen bu cay kaynam taşkıllı küçömdi. 1200 yıldın artık tarık ige Fujian Jiangju kadimi şehirde Gezei Tiyatrı, Yunshao Chaozhu Tiyatrı katarlık özgeçi gayri maddi medeniyet mirasları oyulları sayahatçilerini celip kılıp, Cenubi Fujian'nın en-envi örüp adetini iz kıldırdı. Hunan'nın Fenghuang kadimi şehirde çırakla çaknap durattı. Sayahatçiler kolvakı oltırıp, iki kırgaklı güzel menzirsinin huzurlandı. Enhui'nin Havcu'da hakiki menziri oyunu, uçkutsuz ayrıplan körgezmesi, gayri maddi medeniyet mirası bolgan tömür uçkun oyunu katarlık türlük paliyetle bayram keçisini tehimi rengdar tüskü kırgüzdi. Chongqing'nin Liangping'da Sichuan Chongqing el nağmırları, en-envi gayri maddi medeniyet mirasları el nağmırları nöbet bilen urullandı. Özgeçi bazarla közünü kamaştırdı. Jilin'nin Changchun'da kızıl oyun koyuş, Jungo modu boyumları seylisi katarlık paliyetle şehir ahalisi ve sayahatçilerge mol medeniyet tesiratı ata kıldı. Devlet bayramılık demiliş mezgili de Jiangxi'nin Ganzhou'daki nurgun medeniyet koçullarda keyfiyat yakşı boldu. Bu yerde konu şehir eslimisi saklanıp kalgan, hem yaşla alahidiliki ifadelengen bulup, nadir milli örüp adet oyulları, yerliknin özgüç tamları, şehir ahalisi ve sayahatçilerini celip kıldı.
1: Stansımız haberi. Muhbirinin Katnaş Transport Ministerliğinin ilgilişçe 10. ayının 4. günü bütün cemiyette kişilerin rayon halkı büyütgülüş miktarı 300 milyon adam kıytımdan aşkan. Bu kıytımki devlet bayramılık demeliş mezgili de, pentexnika arqılı kuvvet ata qılış, katnaşını texımı yuqır önümlük bexatar qılğan.

Kadirlik dostlar, programımızın davamlaştırımızı anlayıp atıqanlar, sənət səhnisi programımızı. Əmdi köğül aramalığa güzel kız namlı Kazakça naqışını təqdim etimiz.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya İstansısının sanat sahnesi programısı bu yeçe anlatış bəduk. Yaqtırıp anlığınınla rahmet.
1: Vətən çakırmaqda. Kanşanın cənubi və şimalıdaki sansızlığan ailədi üsb yitilgən Әр милләт оғыл қызларының қалбидеке аны ватан мухаббаты ялқунжымақта. Мен ватанымны сөймен. Хөрмәтле радио аңлаучылар, әмди аңлайдыгыныңны Шинжан радио телевизия станциясының Ватан менің айлам программасы.
2: Hürmetlik radyo anlıguçular, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya İstansı'nın Vatan Minin Ailem programımızın anlaşılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Bu kıtımkı programımızda mundaq mezmullada anlatış birimiz. Ben ve benim vatanım Cumhuriyet Untumaydu sahipimizde Dünya Şalgut Şal Atısı Yuanlong Ping bilen tanışımız. Мән вә менің вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді үч қызчақның мау-мау хәдісі Маушаутың тоғырысыды тоқтылымыз. Ярқын ісім сәйіпімізді джунгудекі яқшы кішілі тізімлігедекі кәсіпнік қадірләш төп қошып мұкапатығы ерішкен құм тезгілләш мұтақасысы Лейджа Чан тоғырысыды сөзләп беріміз. Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya İstansı'nın yeni taratkısı Slow Shooting abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıgılıp oludu.
1: Şinjan'daki yenilikler.
2: Yakında Atınım rayonunun 2026 yıllık yeniçi sanayetleştiriş boyunca kespi maharet musabakası Ürümçi şehirlik şehir pilallaş sarayıda başlandı. Musabakı baş temisi tücüpülep işlep maharetini çeniktirip, emeli işlep Şincan'ı güllendiriş bulup, Atınım rayon ve Bingtuan'ın kelgen maharet mahirleri birlikte bir meydan hüner sanat cehette fikir almıştırış, kabiliyet cehette sınışış maharet kattı merkezine başladı. Bu yine Atılım rayının tuncuk etim dikkatini yeniçi sanayetleştirişki merkezleştirip ötkizgen kespi maharet musabıqısı. Musabıqını Atılım raylıq sanayet ve uçurlaştırış nazareti, Atılım raylıq adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet nazareti katarlıq 6 tarmak birlikte mesul bulup ötkizgen bulup, ala kadar cemiyet, ilmi cemiyet, nuhtuluk karxana, mektep katarlık köptarepnin küçü mücessemlenip, yukarı seviyelik maharetlik ixtisaslıkla maharet boyunca pişkir almaştırış supusu berpa kılınıdı. Musabıqıda Atılım rayının nuhtuluk kesb zanciri çördülüp, 16 musabıqı türü tesis kılındı. Hem en-enevi kesplerini yenilip derecesini östürüşke hakiki udullaştırış, hem strategiyelik yeniden gülünü vatkan kesb

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyilikinin ixtcamı.

0: Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalık vaxt gedidu?
1: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat gedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıgıçılar. Bu sahipimizde cüngüdeki yakşı kişiler tizimlikedeki kesbini kadirlep töp koşuş mukafatıgı erişken kum tezgilleş mutakassi Lei Jiaqiang doğrusunu sözlep birimiz. 1978 yılı Ali Mektep İntihani Esligi keltürülgen 2. yılı. Bütün vücudu bilen matematike ögünüşünü arzu kılgan Shanxi Gaolinlik yaş Lei Jiaqiang Gharbi Şimal Daşöyüsü'nün coğrafya fakültetini kabul kılındı. Bunun için o yine məxsus muallimini izdep fiziki fakülteti, coğrafya fakülteti dep hata yazılıp kaldımı kandak dep sorudu. Coğrafya, ictimai pengi təbə tursa, onun bu guman sıraş, yeni bir yıllık gangıraşlarını barbara Gharbi Şimal Şamalı süpürüp taşlıdı. Lei Jiaqiang 1982 yılı Ali Mektep'ni pütküzgenden kin teşebbüskarlık bilen Şincan'ı muallimnin ağzıdaki coğrafya ilmi esil makanını talladı. O garipke atlanıp, 3 keç kündüz poizgı oltırıp, taklamakan kumluğunu tuncuk etim öz közü bilen gördü. Lei Jiaqiang mundaq dedi, aşu kan ve yirak cay sizni huddi bir tal kumdak es kıldırdı gen. Lei Jiaqiang'ın kumluğu hakiki şunguğan vakti 1986 yılı idi. Çıran nayesige tatkikat üçün manganda o 2

112 tıplık cipta 4 yerim gün çay kılıp meğip, sağrısı ağırıp orundukta işki püklünüp kalgan idi. O yurtudakilerge hat yazıp, bu hizmet yazda buğday oruçtun mu cephalıkken degen. Uçağda kumdun müdafiyeleniş ve kum tezgirleş, kumluku yürüş kılıçtın, kum boran bilen küreş kılıçkı özgergen idi. Puhralanın öz tecrübesi ve akıl parası bar idi. Üyüs iliştin burun köçet dikip, kum boranını tosuydu. Çöl cezirlerde orakki olup, kum boranının kumgı toş kızışını saklaydı. Yazda kelkün kelgende azgalgı su, kum tolatı da köçet dikişki bolatdı. Ama dünyadaki ikinci çoğun köçme kumluk aldı da, bu tecrübe ve akıl paraset yanına yeterlik emesiydi. Lecaçan, kum hareket canı, karısıgı işkilişki bulmaydı, dedi. O, kum tezgirleştiğinin yadrosu kumlukunu yok düş emez. Belki köçmü kumunun insanların yaşaş boşlukluğu hücum kılışını tosuş işkelikini tedirci tonup getdi. Nurgun ketim sınak kılış arkalı kumluk taş yolunu boylap, ehval igilep, kum boran muhitini 6 çoğun rayon, 208 rayon bölgüge ayırıp, rayon boyuca müdafiye görüş, türgü ayırıp tüzeştin ibaret resipini gezip çıktı. Hem de yer astırdaki tuzluk sudun paydalanıp, temitip, soğurup, orman bina kılışını dadıllık bilen oturgu koydu. Yer astı suyunu eliş üçün çokum kuduk keziş gerek. 108 soğuruş kuduki hudi hayatlık liniyesi dek kumluknun içkirisi de peyda boldu. 436 kilometre uzunluktaki ihatı orman belbeği, muşu kan tomurlağı tayınıp hayat keçirdi. Bugünkü künde dünya boyunca en uzun kumluk yeşil koridoru bük baraksan bolup, devletinin energiya yolu kapalı kılıplı kalmayı tekimi muhimi, insanların kum tezgirleş tarihideki mücizige aylandı. Taklamakan kumluğunun içkirisi de uzun yıl neftlikte turgan işçilerin gözleri sargıyıp, ruhi düşüp, kumluk yığındı kesili peyda boldu. Kumluğunun içkirisi de ösümlük bağıtısı kurgulu bolamdu. Bu oy anlamakka hakikaten akılgı sığmaydı. Lekin lecaçan turuşluk kollektif bu işki bir kadar estaydıl boldu. Nefet işçilerga yeşillikni körüstüş, şundakla tekimi köp, naçar şaraitki takabül turalaydıgan ösümlüklerini tallaş üçün, o turuşluk kollektif baş çökürüp işledi. Uruk kirgizüp, mağlup buluş, kaytı uruk kirgizüş. 30 yıl ötüp getti. Kumluk ösümlük bağıtısıga 400 neçhil ösümlük kirgizülüp, östürülüp, 200 neçhil ösümlük muvaffakiyetlik saklanıp kaldı. Bütün bedeni mayılışıp ketken işçiler yeşillikli tolgan bakkı kirip, poraklap eçilgan güllerini görgende bazıları yaş döktü. Bu yeşil ran kişilerin kalbige teselli beripli kalma yana altın ösüp çıktı. Lecaçan turuşluk kollektif, kumdun müdafiyeleniş, kumunu tezgirleş bilen, dikkallarının kırmını aşırışını birleştirip, sök, yulgun östürüşünü umumlaştırıp, yıldız kısmında toşkan zedeki kumluk adem giyahı östürdü. Hotende ula kızılgül östürüş en enisini davamlaştırıp, cevher meyi kespini terakki kıldırdı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Ulu vatanını, Cumhur Milletini, Cumhur Medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıngı turaylı.

0: 280 saat. Kalı güçünün lastikanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakını pak izleyip, eşip kalan bulsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: qətlik inqilab çıxdı. Təkşürüş arqılıq bu şaykinin sayahatçilərinin səpərgə çıxış alahidlikidin paydalanıb, muqim dilos hadır qilish əndiyisini şəkilləndirgəlliki inqlandı. Ula kiçik soğatlarını həqsiz soğuk qilish arqılıq sayahatçilərini dükkanıqı kirib istimal qilishki cəlib qilgan. Şunun bilen bile adamlarını xeridar qiyabdiki kirvilip bazırı içtik, talışıp setiviliş saxtı körünüşü payda qilishki orullaşdırgan. Sayahatçılar dükkandaki yukarı baha, gumanlık, sağlamlık boyumlarına karata işkilenip kalganda şaykedikile korşap tosuş, tosup geliş katarlık, yumuşak zorluk vasıtlar arkalık sayahatçılarını istimal kılışkı mecburluğun. Bu şayka yolcularının seferge dâhli yetip geliştiğini ensirep, aldırap yetip geliş psikisinin paydalanıp köpketim, kanunlu hılap cinayi hareketlerini sadır kılgan. Bazar tertibini kalaymıkallaştırdığın, şehir obrazı ziyan yetküzüdüğün, kanunlu hılap kalaymıkan hadislerini kat'i tüzeş üçün yakında Ürümçi şehirlik Gün'en idaresi cinayi işlerini tahkikleş, alayda sakçı katarlık, köp kılı sakçı türlerini teşkille birlikte məksus tutuş hareketini kanat yaydırıp, bu cinayet şaykisini bütün zencirlik biçit kılıp, nek meydanda dükkan kesipkarları ve yukarı ekimdeki mal bilen təmirli güçlerin 12'ni tutup, diloğu çetişlik 2 milyon 700 min yenin artık meblağını toğlattı. Tekşürüş arqılıq 2024 yılıdın hazırgıçıya bu şaykının qaqtı soqtı kılış, suadıda zorlaş, aldamçılık kılış qatarlıq qanunlu xilap cinayi kılmışını 20 neç qitim sadır kılgalıqı eniqlandı. Cunhua Xalq Cumhuriyeti cinayi işlak qanununun 226 maddesinden bundaq belgilengen. Zorluq işiltiş, tehdit seliş vasitisi bilen tövendeki kılmışlarının birini sadır kılgalladın kılmışı eğir bolgallarga 3 yıldın töven muddetli kamak cazası ya ki tutup durup emgeki seliş cazası berilirdi. Koşumça ya ki ayrım cerimanı koyuludu. Kılmışı pevkulladı eğir bolgallarga 3 yıldın yukarı 7 yıldın töven muddetli kamak cazası berilirdi. Koşumça cerimanı koyuludu. Birinci, tavarını mecburi setip alğan, mecburi satqan bolsa. İkinci, başqalarını mulazimet kılışqa, ya ki mulazimetini qobul kılışqa mecburluğan bolsa. Üçüncü, başqalarını xeridar çıkış, kim artıq kılıp setişqa qatnışışqa, ya ki çekinişki mecburluğan bolsa. Törtüncü, başqalarının şirket, karxananın peyi, zayomi, ya ki başqa mülkünü ötünüp berişqa, ya ki setivilişqa mecburluğan bolsa. Beşinci, başkalarını alahide ticaret faaliyetine katnışışka ya ki çekinip çıkışkı mecburluğun bolsa. Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin cinayi işler kanununun 274. maddesindeki belgelemeye asasen, umumunun ve şahslarının pul melini kaktı soktu kılgalladın, miktarı köprek ya ki köpketim kaktı soktu kılgallarına 3 yıldın töven muddetli kamak cazası, tutup durup emgeki seliş cazası ya ki rejim cazası berilirdi. Koşumça ya ki ayrım cerimanı koyuludu. Miktarı naiti köp ya ki başka eğir kılmış sadır kılgallarına 3 yıldın yukarı 10 yıldın töven muddetli kamak cazası berilirdi. Koşumça cerimanı koyuludu. Miktarı pevkuladı köp ya ki başka pevkuladı eğir kılmış sadır kılgallarına 10 yıldın yukarı muddetli kamak cazası berilirdi. Koşumça cerimanı koyuludu. Nöbette Gün'en organı Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin cinayi işler kanunudaki alakadar belgelemelerine asasen kaktı soktu kılış cinayeti, mecburi soğduluşuş cinayeti bilen bu diloğu dilo içip tekşürüp, kanun bu içe 12 cinayet kumandarına cinayi işler bu içe mecburlaş tedbiri kullandı.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mündet Bırak programı sınavı şanlarını karşılarınız. Ben Perhat Ömer'im.

0: gülünüvatkan yezik hentlagi nazar.
1: Laksılıp kol keltürgen neticesinin kum bilen kömülüp ketkerlikini körüp şu çavuyan yığıl geldikigi tembermeyi köz yaşlarını sürtüvetken dinkin kaytidin yer ağdırıp tuluklap teridi hem teşebbüskarlık bilen Şincan Yezigilik Peller Akademiyesi Şincan Bozyer Özleştiriş Peller Akademiyesi bilen udullaşıp davamlı sortlarını tallap teriş lahiyesine elalaştırdı. Çikicil ötüp getti. Kumluk yer yumşaşkı başlap tıprakının rengi seyir kırandın kongur rengi özgerdi. 3100 mo yerdeki bedinin yılti sesnimisi seyir kumni mehkem tizgirlini. Tıprak muhiti yakışlanan ninkin şu çavuyan tutaş ketken yerge buğday terip, etizde bütün musabilik maşınlaşkan işlep çıkışını şaşırıp, buğday saminini yem haşakke aylandırıp, ekologiyene eslik keltürdüğen, ağaçlık teriş bilen ot çöp işlep çıkış mas algısı lezitildiğen kumluk yezigilik endisini berpa kıldı. Kumlukta yezi iyilik bilen şoğulunuşta en çok kıyın mesele su idi. Temitip suğuruş, sığındırıp suğuruş teknikisinin sınav kılığa dinkin, şu çavuyan ahır çoğun tüptüki strelkilik pürküp suğuruş maşınısına tanıdı. Şu çavuyan mundak dedi. Bir de ziç teriş tüptüki ziraat bulup pürküp suğuruş maşınısı sonun tekşi buluşu kapalı kalalaydı. O çöplerini yıkkanda yani bir terapki yötkü gül buludu. Bu çoğun tüptüki maşınlarının meşgulat kılışıgı təsir yetküzmeydi. Bugün künde o başkurulgan etizde teriş, soğuruş, oruş, aptap kısiliş, bağlaştın ibaret bütün ceryanda maşınlaşış işe açtı. Şu çavuyan yine tarım daşıyonun mektep sırtıdaki iyilik tikleş yanılık yartış itekçisi boldu. Her kıtım mektep kirgende o özünün hikayesi arkalık okuşlarga pekat büs ütüşke işleşki cüret kılalı sakla çokum özümüzgi tevek kişilik hayat sehnesi tapalayımız dedi. Bugün günde şu çavuyanın kamerası arkalık, barbansörü köp kişi teklimakanın kumluklaki özgürüşlerini gördü. Yani teklimi köp yaş təsirlenip, kumluk yezi iyilik katlaştı.

1928 жылы 11 айда Ли Яньян Хэби өлкесі Чанли Нахистіке бір намрат дейхін айлысы тұғылған. Кичік тұрыпла бай айлың чошқыларыны бейқіп әген. 1945 жылы 10 айда о Чанчунда әрбей сәпкі қатнашқан. Шынолдын етбарен инқылап сәпірге атланған. Ли Яньян ilgiri kim bulup azatlık uğruşu. Şanşı'da banditlarını yok diş, Amerika cahangirlikini karıştırıp Çavşengi yardım veriş uğruşu. Çigran modabiye uğruş katarlık çoğun küçük canlarına yigir neçkıtım katlaşkan. Liaoşin uğruşu da oturuşluk zonduyu Xişyendeki tosup zərb veriş cengi katlaşıp özdün netçe hessi köp düşmen armiyesiyle toz zərb berişke mesul bulan. O sevdaşları bilen keçilip yüz netçe çakırım ciddi herbi yürüyüş kılıp, iki putu bilen düşmenin apnobilini yenip, istikamını üç gün çın saklap, hoşunu kısımlarının düşmenin muasırgı iliş üçün kımmetlik vaktini kol keltürgen. 1951 yılı 3. ayda Li Yanyan pidayılar kısmına ağışıp Yalujiang deryasından ötken. 10. ayda o pidayılar kısım məlum yin 7. Liyan'nın Cidao Yuan'ı bulgan. O turuşluk yin buyruğu binaen koldun ketken 346 bütün 10.6 İgizlik rayonu'a kaytırma zərbigi ötken. Bir keç keskin can kılıç arkalık bütün yin 5 tağ çok kusunu kaytırıp alın. Lekin kısımda ölüş yarılın iş naid iğir boğulun.

Siz telegramı aparat partil tweetilip, yukur bilen bolgan alaqı üzülüp kalgan. Düşmenin nüvetlişip kılgan küşlük ucuma astıda Li Yanyan ilgiri keyin bulup 5 kıtım kısımını tertipke selip, 4 Liyan'ını maslaştırıp, can kılışkı teşkillep, küşlük rıqbetlendiriş şu ara arkalı galbi kazanganda kısımını batırlık bilen algı ilgirleşke ilhamlandırıp, ciddi ehvalda aldan kısımını turaklaştırıp, xaterdini kutuldurgan. O kısımını başlap düşmen istihkamını arka arkadan işgal kılıp, düşmenin netçi kıtımını kaytırım hücumunu çekindirip, Amerika armiyasının 600'ün artık adımını öldürgen ve yarlandırgan. Pidaylar kısmı baş tabi, yoldaş Li Yanyan canlı galbi kılıçta el kılıç rol oynadı, dep baha bergen. Uruş dinkin onun birinci derecelik kahraman digen nam verilip, alaylı hizmet körsetti digen şerefge erişken. Çavşencan meydandın zeper kuşup kaytıp gelgendiyinkin Li Yanyan devlet mudafiyeçlerine devamlı katlangan. 1979 yılı yeşi 50'nin aşkan Li Yanyan Çigran mudafiye orucuğa katınışıp, köp kıtım aldın kısap bazıları çoğunkur çöküp, şiki kıtım 3. derecelik hizmet körsetken. O baştın ahir peşkadem kahraman, peşkadem partiye azası, peşkadem Erbilerinin inkılabi kısletini saklap, hizmet körsettim dep mağrurlanmağın. Azaldın özünün tüyüpsine tılığı elip bakmağın. O mundaq dedi. Barlık şan şerep mağın berilgen emez. Hemisi devletinin barlık inkılabi kurballarını təqdirleşi ve mukapatleşi.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik Radyo Anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alın.
2: Programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Çin Şevcan Erkin Tuniyaz, Kuça şehirde hal sorudu, tek sürüp tetkik kaldı.
2: Şincan Süpet Küçlük Karhanesi, Süpet Küçlük Zenciri, Süpet Küçlük Nakiyası Berpa Kılıç bilen, Süpet Ulu Eslehesinin süpetini özdürüş, deriyetisinin aşırışını bir tutaş planlap algı sürüp, Xısat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatını küçlük terakki iyi kıldı.
1: Bu yıl 1. aydın 8. aygıca otonom rayon boyunca kölemden yukarı, otur küçük mikro karhanelerinin sanayet koşulma kıymeti, bulduruk şu mezgildikinin 11.2% aştı.
2: Devlet bayramlık dem ilişte, Abdonim rayonunun her kaysi caylardaki istimal pazarı sıcıl callandı.
1: Devlet bayramlık dem ilişte, memleketinin her kaysi caylardın kelgen sayıya kişiye huzur beğişlediğin küz menzirisi, Şincan'ın surette güzel kıyafetinden huzurlandı.
2: Xabi ölkesi, Şincan'ı yardan bir işte, koş yönüşlik almıştırı süpüsü berpa kılıp, öz ara ögünüş, ziyaret kılışını daimlaştırıp, ammanın ağırlışış, almıştırış, yuğurluşunu sıcıl çoğunkurlaştırdı. Emdi, haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Hazır devlet bayramılık demeyelişmez geli. Atanım Rayonluk Partiya Komitedinin Şucisi Çin Şavcan, Atanım Rayonunun Reisi Erkin Tuniyaz, bugün Aksu Vilayetinin Kuça şehrine girip bayram mezgilinde iş ornada çın turup işlevatkan birinci septiki hizmetçilerini yokladı, onların halı sorudu. Cemiyet mokumluğu, bihatar işlep çıkırış, yezi kentlerini güllendiriş, türü kuruluşu katarlı hizmetlerini çonkur tekşürüp tetkik kaldı. Çin Şavcan bunlarını tekitledi. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırıp cemiyet mokumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhta tutup Cumhur milleti ortak gevdesi yanını mustahkemleştiğine ibaret asası liniyenizin kadır sakçıları ciddi işlerine takabül duruş boyunca kutkuzuş yardım veriş koşuğunu. Dijurnilik kılıbatkan kadır işçi hizmetçiler ve türlük mulazimet kapalıdı kadımları Katarlıklardan samimi hal sorudu. O mındak dedi. Her millet amısı bayramını kuşal ötküzbatkan küllerde sile mesuliyetinlerin doluk ada kılıp üntinsiz töhpü koşup sadıklık, mesuliyetçallık ve cephalık ecir sındırış arkalık cemiyet mokumluğunu kapalıdılandırıp hem o ailenin hatır cemlikini kogdavat sile. Köpçülük, cepha çektinle. Cayla, tarmakla, mokumluğun koktaş tedbirlerine estaidil emeliyleştirip, noktuluk urun ve adem toplaştığın caylanın bir hatarlıkını başkuruş, mulazimet kapalıt hizmetini çunkur inçki işlep, zidiyet macralarını pahalı el kılıp, her millet amısına tınıç, hatırcan bayram muhiyeti yartışı. Bir hatar işlep çıkırış mesuliyet tüzümünü kattık emeliyleştirip, ot üçürüş, kutkuzuş, katnaş, sayayacılık, katarlık, noktuluk kesip sahelerdeki xevip xeter, yoşurun xevipini bir mi bir tekşürüp tüketişini küçeytip, meteorologiyelik apet, geoapet katarlıklarını küzütüp ölçeş, agahlandırış, müdafiyeliniş ve takabül turuşunu çın tutup, her millet amısının hayatı ve mal mülük bir hatarlıkını hakiki kogdışı gerek. Çin Şavcan Erkin Tuniyaz, Kuça Şari Üçüvesten Yezisi'nin Arıvesten kenti giberip kenti turuşluk hizmet ettirdi azalarını yokladı. Asasi katlamga mulazimet kılış, başkuruş, ammını iş kurulaştırış, kırımlı köpeytiş hizmetlerinin kanat yaydırılış ehvalini ilgiledi. Çin Şavcan mındak dedi. Sile yezi kentlerini güllendiriş ve mokumluk, terakiyatının birinci sepi de uzak mezgil cesaret bilen köreş kılıp, her millet ammısıga çin kalıp çin yesiyat bilen emeli iş, yakşı iş kılıp verdin la. Silerinin halip için hizmet kılış asası meksidi de çin turup,

0: İdare kılışka partiya kuruluş arkalık yetekçilik kılışını zor güç bilen alık sürüp, kent dericilik partiya teşkilatlarının cengi var korgallık ve ülgelik başlamçılık rolünü yakşı cari kıldırıp, ammanı yetekleyip, ıhtisatını terakki kıldırıp, yezi kentlerini idare kılış hizmetini yakşı işlep, iş kuruluşu kırımlı köpeğitiş yolunu sıçılı kenaytip, yezi kentlerini güllendirişinin güzel menzerisini birlikte sızıp çıkışını tapılırdı. Bayramda kuça küsen tarı koçisi başkıcı kızıp ketken idi. Caylardın kelgen sayı açıla koça ayılınıp konu şehrinin özgeç menzerisini tamaşa kılıp atattı. Çınşavcan Erkin Tunyaz bu yerde menzir rayonunu yürüştürüş, medeniyet bilen sayı açılıkını yuguruş katarlık hizmetlerini tek sürüp tatkik kaldı. Ticaretçiler bilen fikri almıştırdı. Çınşavcan bunlarını körsetti. Medeniyet arkalık sayahatçilik berpa kılış. Sayahatçilik arkalık medeniyetini namayan kılıçta çıntırıp, ela süpetlik medeniyet sayahat mesulatları teminatını küçep kengitip, özgeçi istimal kesfaleti ve muhiyetini beytip, mulazmet kapaleti ve bihaterlik başkuruşunu küçeytip, sayahatçilerinin tesirati razımellik derecesini tırışıp aşırıp, bayram mezgildeki istimal bazarga teyhimi köp hareketlendir güç, hayati güç koş. Gerek. Çınşavcan Erkin Tunyaz, Cungu Neft Kimya Sanayiti Gurohi, Tarım Deryası Neft Ayrış, Kimya Sanayiti Şirketi de işlep çıkırış birinci sebedeki hizmetçilerini yokladı ve onlardan hal sordu. Karhanının ticaret başkuruş, tür kuruluşu, bir kadar işlep çıkırış katarlık hizmetlerini çonkur tekçürüp tatkik kaldı. Çınşavcan karxan mesullar bilen çonkur fikir almaştırdı. Ularının mevkani, Şincan'ın baylık özellikleri koyup, noktalık tür kuruluşunu tez türtüke bulup, Şincan'ın niftini Şincan'da ayrı seviyesini üzleksiz östürüp, bir hatar işlep çıkırış töven çekini hakiki çın saklap, Cenobi Şincan'ın nefti tabi gaz baylıkını çıkan cayda aylandırışkı türtüke buluş, özgeçe özel kesiflerini yetiştiriş ve zoraytış, amının iş kuruluşup kırımını köpeytişige türtkü buluşka teyhimi zor töhfü koşuşunu ümit kıldı. Çınşavcan tekşürüp tatkı kılıç yeryanı da monularını tekitledi. Bütün Şincan'daki cayla tarmakla ve her derecelik rehberi kadırla cemiyet mokumluğunu kogdaşını baş orungu koyuştu. Çıntırıp her vakit hatırcan bolalmaydıgan mesuliyet duygusunu hakiki küçeytip, terakiyat bilen bir hatarlikini, teyhimi yakşı bir tutaş pilallap, bayram mezgildeki türlü hizmetlerini puhtu işleşi. Bir hatar işlep çıkırış ve afetten müdafiye alınış, afet zihnini yenikletiş, afetten kutkuzuş hizmetini çın puhta tutup, çoğun çoğun tür kuruluşunun süretini tizletiş, süptünü östürüş, ünümünü aşırışkı türtüki bulup, yukarı süpetlik medeniyet, sayahat mulazımı tıkılıp, bayramlık bazar istimalını kengeytip, halk turmuşunu küçep kapaletlendirip ve yakşılap, her millet amması aldıravatkan, kıynılıvatkan, gem kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerine dair meselelerini yakşı hal kılıp, terakkiyattın halk turmuşuna teyhimu yakşı nefiyet güzüş, halk kalbini mücessemleş, iştifaklıkını küçeytiş, mokumlukunu ilgir sürüşke, emeli herkete arkalık türtkü buluşu gerek. Kadın Kebin, Vangan, Penşi, Paliyetki katlaştı.
1: Әмді ең идея арқылық ең мұсапы кеттекчілі қылайлы сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин, сүпәт өзгірші, үнім өзгірші, әркетлендіргіш күш өзгіршігі түрткі болып, йоқыр сүпәтлік тәрәқиятқа қылчы еғішмай түрткі болыш керек деп тәкітледі. Şincan Süpet Küçlük Rayonu Bərpa Qılış Nişanını gözləb, Süpet Küçlük Karxanısı, Süpet Küçlük Zənciri, Süpet Küçlük Nahiyyəsi Bərpa Qılış bilən Süpet Ul Əsləhəsinin süptini özdürüş, dəritisini aşırışını bir tutaş pilallab alğı sürüb, ixtisat və cəmiyyətinin yuqur süpetlik tərəqiyyatını küçlük tərəqqi eki qaldı. Növbətdə, Qumul şəhərinin qoş bəsillik parını qoğulları ağır qarqdın bazarqı seyləndi. Bu yıl Kumul'da qoğun terilgü kölümü 88.300 moğu yetti. ölçemleştirip teriş, dereceye ayırıp ilgaş ve menbesini sürüştürüş belgesini başkuruş katarlık, süpet güçlük zinciri berpaklış tedbiri arkalık, koğunun şekli, torsuman sızıkları, iğirlikten tatlılık derecesiyce emmizde, miktarlaştırıp başkuruş tizgilleş yolu koyulup, ölçemleşken

0: fırsatın paylanıp, bu yıl paxta hosulunu mukum aşırıqallıqını eytip ındaq dedi. Bu yıl kebes sortu yaxşı. Bol tırkıq seliştirganda, her mu yerden 50-60 kilogram hosul ilişim mümkün. Hemisini masinde yığıp alımın. İşki paxta yığış masinizde 4-5 günlə toluq yığıp bolğulu buludu. Kelpin nağiyesi paxta yığış hizmetinin yukarı önümlük ilgir sürülüşüge bütün küş bilen kapalı kılış üçün müddetten burun bir tutaş planlap uğurlaştırıp 30 paxta yığış maşinisi 90'a yakın toşuş optomobilini yığış meşgulatıgı taksimlap uğurlaştırdı. Her kaysi yezi bazarla paxta yığış mülazmet məxsus bəni təşkillap paxtakarlarını yezilik maşinlarını uğurlaştırış, texniki cahiyyatın yetekçilik kılış, toşuşunu maslaştırış qatarlıq bir bonk şekildeki mülazmet bilen təminləb, yığı süptini qatlıq iyiləb, yen paxtalarının yığı bilişki teyişliklerini toluq yığışqa əqiqi kapalatlı kıldı. Kelpin nağiyesi Çılan Yezlik Partiya Komitetinin əzası, Yezinin muavin başlığı Zibibullah Xeyrolla mındaq dedi. Çılan Yezimizde kebes terilgü kölme 45 min moğı yetidu. Yez boyca 18 paxt yeğiş maşinisi səpləb, paxt yeğişta 100% maşillaşqan məşğulatını işqaşırdıq. Növbətdə paxt yeğiş xizmetini tərtibli qanat yaydırvatımız. 11-ci ayının 5-3 gündən burun paxt yeğiş vəzifisini omum gözlük tamamlaşını mülçərlədiq. Paxtının kəyin güləmdə ecilib, yeğivil nişiqə gişib, Saban şəhərinin 2026-cı illik paxt yeğiviliş, pişiqlaş xizmetimi omum gözlük başlandı. Sabın şəri Daçuan Yezisidki Paxt Pişiqlaş Karxanısının məsuli Cu Guxay mındaq dedi. Setiviliş cəriyanda çigitlik paxt tərkibidiki su, arlaşma madda və soğut dərecisini qatlıq kontrol qıldıq. Pişiqlaş cəriyanda hər qaysi iş tərtiblərini ençikiləşdirib, paxtının ısırap boluşunu azaytıb, sap paxtı dərecisini östürüşki kapalətli qıldıq. Növbətdə işki ismini almışıb, toluq işıq kırışdırıb, işləb çıxırbatımız. Könlük pişiqlaş miqdarımızını tədirci aşırıb, setiviliş pişiqlaş vəzifisini san və süpətki kapalatlı qılğın halda tamamlayımız. Şucaydki funksiyelik tarmaqla bütün müsabilik ızlap nazarat qılıb başqırıb, yen paxtı setiviliş bazırının tərtibini qilibləşdirib, paxtıqarlarının qanunlu qoquq mənbətini qoğdudu. Sabın Şəhərlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Aşlıq Maddi Əşya Sapsi İşxanısının kadri Yan Xəybin mındaq dedi. Paxt setiviliş, pişiqlaş məzgəldiki mülazimət kapalını küşəyitib, karxallarının paxt pulunu vaxtıda nəqləşdürüşü gəydəkçilik qılıb, paxt pulunu kəyini gösürüş, nesi qaldırışını qatlıq çəkləşini şişqaşırıb, karxallarının mol usulunu mol bet yığvilişi, paxtkarlarının kırmını köpəyitişi, bazarını mukumlaşdırışını ilgir sürüşki yardan beriş, yöyləş şəklədə yetəkçilik qılıb atımız.
1: Əmdi, mehri muhabbətkə tolğan tiyanşan. Şincan'ı nişanlıq yardım veriş ızınaları sahipimiz boyayca anlatış birimiz. İstansımız xəbri. Xıbi ölkisi Şincan'ı yardım verişdə qoş yönelişlik almaşdırı süpsi bərpa qılıb, Bayonğulun oblastıdaki ər millət asasi qatlam ammasını Beycin Xıbi'a ekskursiyaya və ögünüşki verişki təşkilləb, Xıbi'deki asasi qatlam ammasını Bayonğulun'ı kilişki təklif qılıb, özara ögünüş ziyaret qılışını daimlaşdırıb, arılışış almaşdırış yuğurlışını sıcıl çoğunqurlaşdırdı. Xıbi yakında Şincan'ı yardım verişte Şincan'dan keldim, Beycin'ı barımen temizdiki arlaşış, almaştırış, yuğurluş paliyetin təşkilləb kanat yaydırdı. Bayonğulundaki 60 neçe asasi katlam amısı vəkili yakında Beycin Xıbi'yi verip Gugun Muzi'yi Cungu xalqının yapın tacavuzçılırıqı karşı uruş xatırı sargi. Cındin kademi şehri Şibaypo Katarlıq çaylarını ekskursiya kıldı. Ularının içindeki nurgun dehqan çarbıçının tuncuk etim Şincan'dan çıkışı idi. Kordışarı Çavyan Koçu Başkanımızın ağlısı Varıscan Ali mındak dedi. Çeksiz hayacallandım. Vatanımızın gayet zor terakiyatını hakiki iz kıldım. Kaytkan dinkin körgelerimini koşunu kulumlarına sözle verimen. Kordışarı Yenişarı Koçu Başkanımızın ağlısı Cao Çün Çin mındak dedi. Beycin'e tuncuk etim gelişim. Tiyan enmini gördüm. Sedi çingi çıktım. Bu yerde durup, vatanımızdan kançılık kudretlik, turmuşumuzdan kançılık bəxtlik ikerlikini hakiki iz kıldım. Şincang'dan geldim, Beijing'e barımen temisindeki arlışış, almaştırış, yuğurluş faaliyeti 2024 yıl başlangandan bu yan Bayanğulun oblastıdaki 3600'den artık asasi katlam amması, 3000 neçi kilometr yıraklıktaki Beijing Hebei'ye bardı. Bu yıl 8. ayda bu faaliyet Şincang'ın Milletler İttifaklığı boyunca Tunca Türk'ün Kızıl Anar tipik misali bulup bahalandı. Hebei ölkesi Şincang'a nişanlık yardım veriş hizmeti de işki caydaki amının özara öğrenişi ekskursiye kılışı sıcıl türtüki bulup Hebei bilen Şincang'ın kalıptaş buluş, kerindaşlardık yakın ötüştek çonkur muhabbetini üzleksiz çonkurlaştırdı. Hebei ölkesinin Şincang'a yardım gelgen kadar Bayanğulun Oblastlık Partiya Komiteti Birlikse Bölümünün muavin başlığı Tianmang mındak dedi. Bayanğulun oblastıdaki ammını sırtkı çıkışkı teşkilleş bilen bile Hebei'deki asasi katlam ammasını o da Pişil, Gharbi Yurt, Korukçı Bek Mehkimisi Moziyi, Malen, Kızıltağ, Erbi, Şila, Moziyi, Katarlık caylarını ekskursiye kılışkı teklif kılıp Şincan'a yardım veriş hizmetini nokul, yardım veriş, yöleştin, hissiyat cahatı yuğurluşku yükseldirip Hebei bilen Şincan'ın dostluğunu emeliyat davamı da üzlüksiz çonkurlaştırdık.
0: Stansımız muhbiri Can Yen haber kılıdı. Ürümçi şehri Şimigu rayonu Cenubi Nenhu yolu koçu başkarımızdan Şüdün mahallesi de yaşanğandı göden çükü buluş, kütünerleydiğen buluş, köngül açalaydıgan buluş, rolünü cari kıldıralaydıgan buluş tek yaşanğalları dostanı mahallesi arzunu riyallıkka aylandırdı. Şüdün mahallesindeki 10 yaşanğan kişi devlet bayramlık dem ilişte nakşı usul repetisiye kılışplan aldıraş buldu. Ula koçu başkarımızda pat ardı ötközülüdüğün Akbaşlar Bağız Seylisi yıkılışıgı tayarlı kılıba tattı. Mäletki 60 yaşkı yıkılışıp kalan ahale Joe Shaoqin muhbir gımındak dedi. Mäle türlük amallarını kılıp daim kol öner buyumlarını yasaş, sənət nomurlarını uğurlaş katarlıq pahaliyetlerini ötközüp yaşanğallarığı şatlıq beğişledi. Yani biz ne, muşundaq yaş sorun bilen təmirlgeşke bu yerde usul oynap, naqş eytip, küllerimiz ne, kuşal koram ötközü batımız. Növete, Şüdün mahallesinde sağlamlık kişik öyü, psikikilik mesleğet beriş öyü, usul öyü, xattatlık, ressamlık öyü, katarlık 13 iktidarlık öyü bağırlık gelip, yaşan kallarını universal mülazimet bilen təmirledi. Mahalli ağızı Leo Eylen muhbirga, mahallideki puhralar aşkanızda korumu türküp, ozuqluğum ol, bazı erzan şikayetliki. Bu aşkanın yaşanğallarını hatırcam erzan kızalınış imkaniyetliği iki kılgallıkını eğitip mındak dedi. Yaşanğalların herket kılalaydı kalları aşkanı berip kızalındı. Herket kılalmaydı kallarını mahalle aksız öygeci yetküzüp beriş mülazımıdı bilen təmille batıdı. Şüdün mahallesi təbəlgide yaşanğalla 16% negeleydi. Bunun 180'i 80 yaşından aşkan çoğun yaşlıq yaşanğalla. 260'i yalğız durduğun, karğıtısı yok, hacitidin çıkalmaydıgan, yerim hacitidin çıkalmaydıgan yaşanğalla. Mähle, yaşanğallar topunun sanıcık, ihtiyacı köp hıllaşkan buluştek emeliyetki karta, amavi boşluk ne, tosal qosız kılıp özgertişini yolu koyup, Oltıraq rayonudaki yol, amavi hacetkana, oylıçıdaki aram iliş orundukları katarlıqlarını yaşanğallarığı muvapıqlaştırıp özgertti. Hem de öyne yaşanğallarığı muvapıqlaştırıp özgertişki pahalı türkü buldu. Növette 21 aylık alaydı yaşanğallar topu öyne yaşanğallarığı muvapıqlaştırıp özgertişini tamamladı. Bundan başka Şüdün mahallesinde yine usul, diklamasiya, badöncin katarlıq özgüç türlerini öz çıkalgan. Mədəniyet, tənterbiye koşundun onu bərpa kılındı. Mel yine Şincan yaşanğallar daşı ösüplen pahalı udurlaşıp, milliç usul, xor, matruslar usulü katarlıq mol məzmulluq, rəngdar dərsliklerini təsis kıldı. Yıqın kışk yılda mahalle 100 meydanın artıq türlük pahaliyet ötküzdü. Şüdün mahallesi Partiya Komitetinin şujisi Sunan mındaq dedi. Кейінгі қадамда алайды яшанғанларының өйді жидді ішларғы тақа бұлтұрш бойчы құтқызуш, ярдан беріш боғдысы сәпләшіне үзіліксіз мүкеммәлләштіріп, яшанғанларының сағламлық арқыпыны бірге бір тұрғызып, тәбәлікімізді вакалеттен қатырыш-қатарлық мұлазыметлеріне алғы сүріш білен білі, тек мүкеп жәмиет күшіне яшанғанды күтініш мұлазыметтегі қатынышқы сәпбәрбәр қылып, тек мүкеп яшанғанларыны ақырқы өміріне мәлді қатыр жәм

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.
1: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

Bu sayfamızda taşqa Jongo degen xatını oyup çıkan Burmakan Moldu'nu tanıştırmız. Burmakan Moldu, Kırgız milletiden bolup üye Şenjan Kızılsu Kırgız Abdunum Oblastı Uluqçat Nahiyasının jigin yesida. Bu yezide aran 2000'den köprek adam bar bolsa mu, lekin 104 kilometr uzunluktaki çigra liniyası bar. 1961 yılı 19 yaşlık Burmakan erge ägişip, döngürme tağ iğzığı kelip makallaştı. Bu tağ iğzının deniz yüzüden egizliki 4290 metr bulup, döngürme degen sözünün kırgız tılıdaki mänisi tağ iğiz, yantuluk tek, taşlar domulap çüşüdü degenlik idi. Aynı çağda dövlet çegira koğduğucularga muhtaç bolğanda o birinci bolup tızımlattı. Çegiranı çarlaş yolu da o bu yerge gerçe çegira sızkı sızılgan bolsa mu, lekin çegira teşi tiklenmegenlikini bayqadı. O xat tonumu qaçqa başkalarıdın mesleğe sorap, Jongo degen iki xatının kırgızcı yezilişi ve xanzucu yezilişini ögünüp aldı. O əsləb mundaq dedi. Mən Jongo degen xatni taşqı oyğanda, ayacalanğanımdın taşni bağırımgı çıngbesip, bir keçe uxlamadım. Ədisə degen de o bu taşni tağ iğzığı ilip gelip, dövlət çegira sızıqıqa koyup koydu. Şunundan kiyin, çoğ taşlarını körsila, o Jongo degen iki xatni bivasta taş üstüge oyup çıxdı. Kiçik taşlarga oyup bolğandan kiyin, şamalda uçup ketişten ensirep, başka taş bilen muqumlaştırıp koyatdı. Dastlabda onun üskünüsü bolmağaçka uçluk taş bilen oyuşka mecbur boldı. Bir gündü pekat bir parçınıla oyup çıkalaydı. Kiyin, bazgan ve mıh bilen bir günde neç parçını uyuyalaydıgan boldı. Kahırdan soğukta kolunu sosula birdemdila tonlap ketip kalatdı. O kolunu koynağı silip, istivilip, davamlıq uyu verdi. 60 neci yıl ötüp getdi. O çigra liniyası da 100 min parçadan artıq taşqa Jongo degen xatını uyup çıxdı. Çigranı çarlaş musabısı cemi 80 min kilometrdan aştı. O qoğdavatqan tağ iğzida uda 60 neci yıl adam ve çarva çigradan ötüp getiş vaqası yüz bermedi. Keyin onun 3 oğlu, 2 kızı mı çigra qoğduğucu boldı. 2007 yılı 7 ayının 1-ci günü 65 yaşlıq Burmakan Şerep bilen Jongo Komünistik Partiyası'a kirdi. 2019 yılı o xalıq nämunçisi Dövlet Şerpi namığı erişti. Ordun tarqıtış murasımığı qatnış bolğandan keyin o mundaq dedi. Mən mektepte oqıp baqmağan. Yer cihanını zilzilge keltürgüdek iş kılıp bakmağan bolsa mu, lekin vatan her vakit minin kalbimde. Jongo degen xat oyulgan aşu taşlar, Pamir igizlikide xuddi gep kılışını bilmeydigan qoğduğucilardek cimcit qat kötürüp, onunğa hemrah bulup birlikte vatan üçün çigranı qoğdumaqta.

0: Sanoat iqtisodining 48,5%ini egallab, sanoat iqtisodining 5,5% poyini eshishiga turtki bo'ldi. Savan shahridagi Xinjiang Dingfuyi Aql Pan Texniki Çəklik şirkətinin varlıq sınaq sexida xidmətçilər kandı işlətildigən avtomatik süpürküb çağ tozan besiş simsiz qurulmasını qoraşdırıb atdı. Şirkət işləb çıxırış bölümünün məsuli Li Shaoyang müxbiriga mündaq dedi. Hazırgıca tapşırıb alğan zakaz bultırıq şu məzgildikidən 15% köpəydi. Bu qurulma Şinjan işçi sırtıdiki köpləyən kan rayonlarda işlətildi. Bu arqılıq kan işçilərinin quduq astıdiki çağın tozallıq muhitda məşğulat qılış şəraitini zor dərəcədə yaxşılıqlı buludu. Bu yıl karxananın arılıq sınaq sexi, hava almaşdırış yolu təcrübə xanısı, kanlı kudiki təqlidi yolu qatarlıqla, arqa-arqıdın pütüb işqi kırıştırılıb, tətqiq qılıb yaratış dəlilləş ixtidarı yanımı küçəydi. Hazır karxana 82 türdə bilim mülük hukuku iyi boldu. Şirkətinin texniki baş nazarətçisi Jang Yadun mündaq dedi. Süpürküb çağ tozanı besiş sistemisi Cənvədiki patent bağlaşda altın medalga erişdi. Jungu kançılık daşösü bilen birleşip, simsiz alaq sistemisinin dərəcəsini östürüşünü, bunun din kiyinki noxtoluq tətqiqat yönülüşü qılımız. 15-ci 5 yıl başlanğan yılda Şinjan Kəspi, Tücüpülük özgeçə yeniçi karxanlarını həssələb köpəytib yetiştiriş hərkəti planını çoğunqır yolu qoyub, tallaş, yetiştiriş, əlalaşdırış, bütün dəvrilik yetiştiriş sistemisini üzləksiz takamullaşdırıb, pələmpəysiman yetiştiriş ünümünü sıcıl gəvdələndirdi. 1-ci aydın 8-ci aygıca avtonom rayon boyuca belgülük kölem ve ölçemge yetken devlet statistik sistemisi kırgızlayan sanayet karxanası 184'ge yetti. Yenilik yartış iktidari küşlik, pişip yetilişi yakşı, otura küçük karxanıla, pelenpeysiman koşunu tez zoruyup, Şinjan'ın kesip zencirini küçeytişi, toluklışı, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini yetiştirişidiki mühim tayanç küçüke aylandı. Bunun için de Şinjan Longju yeni materyal çeklik şirketi işlep çıkarğan yukarı iktidarlık karbon talası 3000 Selisiya gradusluk yukarı temperaturgı berdaşlık bir aleydiğen bolup, çıdam çallıqı polat tömürünün 7 hessedin 9 hessigeçi toğrı keledu. Aviasiya alem katnışı yeni energiye katarlık sahalarının açkuşluk materyali. Şinçikan doğrugarlık payçaklık şirketi cüngi doğrularını zamanıvi ilaştırıştı çoğunları izlenip, bütün kesip zenciri sistemisi berpa kılıp, biyo-tibbi doğrugarlık kesbinin toplanımı tarakiyatı türtükü boldu. Şinjan Boşiren Akıl Yezilik Maşinisi Payçaklık Şirketi Ali Paxta Yığış Maşinisi Yadroluk Tekniki da ötkeligi hücum kılıp yadroluk zapçaslarını devletimizde işlep çıkırış nispetini 100%'ge yetküzdi. Mesulatları Brazilya, Türkiye ve Otur Asiya'daki köplüyen devletke setilip Şinjan'ın Ali Akıl Cabduk Yasımıçılıkıdaki yenilik yartış ülgüsü bolup kaldı. Şinjan Boşiren Akıl Yezikilik Maşinisi Payçaklık Şirketi Tətqiq Qılıp Yartış Mərkizinin Muavin Baş Direktori Shi Hongfeng mündaq dedi. Bir maşina künigi köp bolğanda 666 mo yerinin paxtasını yığalaydı. Məşğulat sürəti xalqara ilğar səviyyəyə yetib, dövlətimizin markisi mo xalqara ali bazardan orun aldı. Hazırgı kadar Şinjan'da yenilik yartış tipideki otur küçük karxana 2815'ke kesbi tücüpülük özgeçe yenice otur küçük karxana 1303'ke devlet derecelik kesbi tücüpülük özgeçe yenice küçük giganit karxana 61'ke devlet derecelik yasımıçılık yakki türde çimpiyon karxana 10'ı yetti.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayondaki caylar mevkani baylık evselliki koyup bir türküm kesip türk kuruluşlarını tez algı sürüp ıksatının yukarı süpetlik terakiyatı küş koştu. Devlet bayramlık dem ilişte Şinjan Сыя Юэн Ешіл Био Асаслық Тала

0: Tibetten çakırmakta. Tianshan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığın aile örmetlik radyo anlıkçıla. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Minin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Minin Ailem programısına alışanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmullada anlatış birimiz. Mən və benim vətinim Cumhuriyet Untumaydu səhifimizdə Dünya Şalğut Şal Atısı Yuanlong Ping bilən tanışımız. Mən və benim vətinim Tianshan oğul kızlarının dövlət muhabbeti səhifimizdə Üç kızçaqının Mau-Mau hədisi Mao Shaotong toğrısıdır toxtulumuz. Yarqın isim sahipimizde Cungudiki yaxşı kişiler tizimlikedeki kesni kadirleş töp koşuf mukapatıgı erişken kum tezgilleş mutakassi Li Jiachang toğrusudu sözlep birimiz. Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratkısı Slow Shooting abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı boludu.
0: Şincan'daki yığılıkla.
1: Yakında Atunum Rayı'nın 2026 yıllık yeniçi sanayetleştiriş boyunca kespi maharet musabıksı Ürümçi şehirlik şehir pilallaş sarayıda başlandı. Musabıkı baş temisi tücüpülep işlep maharetini çeniktirip, emeli işlep Şincan'ı güllendiriş bulup, Atunum Rayon ve Bingtuan'ın kelgen maharet mahirleri birlikte bir meydan hüneri sanat cehette fikir almıştırış, kabiliyet cehette sınışış maharet kattı merikisini başladı. Bu yine Atunum Rayon'un tuncuketim dikkatini yeniçi sanayetleştirişki merkezleştirip ötküzgen kesbi maharet musabıkısı. Musabıkını Atunum Raylık Sanayet ve Uçurlaştırış Nazareti, Atunum Raylık Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet Nazareti Katarlık 6 tarmak birlikte mesul bulup ötküzgen bulup, alakadar cemiyet, ilmi cemiyet, nuhtuluk karxana, mektep Katarlık köptarıpının küçü mücessemlenip, yukarı seviyelik maharetlik ıhtisaslıkla maharet boyunca pişkir almaştırış supusu berpa kılınıdı. Musabıkıda Atunum Rayı'nın nuhtuluk kesb zanciri çördülüp 16 musabıkı türü tesis kılındı. Hem en-enevi kesblerini yenilip derecesini östürüşke hakiki udullaştırış, hem strategiyelik yeniden gülünü vatkan kesblerini yetildiriş, zoray tışka mulazmet kılış işe aşırıldı. Musabıkıgı katnaşkan mahirler işçi de hem işlep çıkırışının birinci sepede çonkuru yıldız tartkan tekniki tayançları, hem kötürengi ruhluk yaş okutkıcı okuğuçlar bar bulup, köp katlamlık, ken kaplıgan maharet ıhtısaslıkları musabıkıgı katnışıdığan pelenpeysiman etret berpa kılındı. İgelinişçe musabıkı mezgilide münevver maharetlik ıhtısaslıkla uçurları yığıp retlenip, maharetlik ıhtısaslıkla zapas ambarı kurulu diken. Musabıkıdan keyin, musabıkı neticilerini emelileştirip aylandırışka haki

0: kapalet kılınıp, mukafatka erişken ıhtisaslıklar bilen noktalık karxanaların iş orlarını del cayda udullaştırışka hakiki kapalet kılış ilgiri sürülüp, maharet musabıksı sistemisi sıcıl mükemmelleştirilip, bütün Şincan'ın noktalık kesb zincirge, emeli kolunuşan yukarı maharetlik ıhtisaslıkla üzüksüz yetküzüp verilirken. Yakında Zhejiang, Hangzhou, yavayı hayvanat dünyasında tuğulup çoğun bulgan Perjivaliski yavı etinin 8'i Şincan'a yetip geldi. Bu Perjivaliski yavı etinin yurtağı kaytırış planı yolu koyulgandan keyin ki tuncu ketimlik yötkep toşuş. Şundakla Hangzhou, yavayı hayvanat dünyası Perjivaliski yavı eti kırgızgen 25 yıldın buyan tuncu ketim üzük köpeytip yetiştirgen yakki tençi türünün əsli makanığı kaytırıp kelinişi hesaplanıdı. Bu Şincan Perjivaliski yava at gen ambarını beytişta muhim əhmiyetki ige. Perjivaliski yava eti dövlet tarafından birinci dereceli qoğdalıdığan yavayı hayvan. Dünya tabiatını qoğdaş ihtifakının kızıl tizimliki de yokuluş girdabığı berip kalgan derece qatarığı kirgizilgen. Dünyada hazırgıçı saklanıp kalgan birden bir yava at nesli. Şundakla 2026 yıllık Merkezi Radyo Televiziye Baş Stansisi Bahar Bayramılık Birleşme Köngül Eş Keçilikinin kutbelgisi Çın Çın'nın əsli tipi.
1: İh anı vətən. Siz merdanı çıllab tan kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Onu müstehkemlep, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kurup çıkaylı.
1: 300 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
3: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakını pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
3: Tamak istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

Uçtun mu cepalıkken digen. Uçağda kumdun müdafiyeleniş ve kum tezgilleş, kumluku yürüş kılıçtın, kum boran bilen küreş kılıçkı özgergen idi. Puhralanın öz tecrübesi ve akıl parası bar idi. Öz hiliçtin burun köçet dikip, kum boranını tosu idi. Çöl cezirlerde orakki olup, kum boranının kumgı toş kızışını saklaydı. Yazda kelkün kelgende azgalgı su, kum tolatı da köçe tikişki bolatdı. Ama dünyadaki ikinci çoğun köçmü kumluk aldı da bu tecrübe ve akıl paraset yanına yeterlik emes idi. Lecaçan kum hareket canı, karısıgı işkilişki bulmaydı dedi. O kum tezgilleştiğinin yadrosu kumluknu yok düş emes. Belki köçmü kumluğun insanların yaşaş boşlukluğu hücum kılışını tosuş işkelikini tedirci tonup getti. Nurgun kıtım sınav kılış arkalı kumluk taş yolunu boylap, ehval igilep, kum boran muhitini 6 çoğun rayon, 208 rayon bölgeye ayırıp, rayon boyunca müdafiye görüş, türgü ayırıp tüzeştin ibaret resimini gezip çıktı. Hem de yer astırdaki tuzluk sudun paydalanıp, temitip, soğurup, orman bina kılışını dadıllık bilen oturgu koydu. Yer astı suyunu eliş üçün çokum kuduk keziş gerek. 108 suğuruş kuduki huddi hayatlık liniyesidek kumluknun içkirisi de peyda boldu. 436 kilometre uzunluktaki ihatı orman belbeği, muşu kan tomurlağı tayınıp hayat geçirdi. Bugünkü günde dünya boyunca en uzun kumluk yeşil koridoru bük baraksan bolup, devletnin energiya yolu kapalı kılıp da kalmayı tekimi muhimi, insanların kum tezgilleş tarihideki mücizige aylandı. Taklamakan kumluğunun içkirisi de uzun yıl neftlikte turgan işçilerin gözleri sargıyıp, ruhi düşüp, kumluk yığındı kesili peydab oldu.

Altı şehrinin Çimirçek bazarı, Çimirçek kentindeki Çiye Çiye ailevi mihmanhanızı kırgınımızda oylu muhit pakiz, körkem oğurlaştırılış nefes azadı bulup, koyuk yerlik halk ür adetini his kılma bulattı. Nevette işki aldıdaki bu ailevi mihmanhanı işki oğurlaşkınağı bir yerim ay bulgan, öy içini tazlavatkın kent ahalısı Altıngül Mustak, işki oğurlaş bilen ailesliklerden haber ilişkinin her işkilisiki dahil yetküzmezlikten şıkaşırdı. Altıngül Mustak mundak dedi. Üyüm ailevi mihmanhanın keyni de. Bu yerde işilsem hem çoğunlarının aldığını haber ilip hem ballarını apırıp ekleleymen. Nait yakşı bu oldu. İgin işte bu kentki ailevi mihmanhanlarının hemisini, kent ahalları hoyla aralarını öz aldığı özgertip, özleri ticaret kılıp terakki kıldırgan bulup, ala süpetlik yez kent ekologiyesi ve adi sadde halk istilığa tayinip, yerlik ailevi mihmanhanlar esli ekologilik yez kentini sınaşıkla tayinip sayacılarının yakşı bahası erişip, özgeci kesip altını tedirici şekillendirgen. Medeniyet hayat kesbinin coş urup bravajın işi, kent ahalırgi yakın etrapçıkı oğruluşu süpsa hazırla bergen. Nöbette Çimirçek, bazırının medeniyet hayat kesbi 150'ten artı kişinin şıkı oğruluşu oturdu bulup, ammenin işki aldı da kırımını mokum aşırışı, turmuşunu mokumlaştırışıga küçük uçkan. Çiye çiye ayrıvi mihmanhanısının mesulü Sünbeyşin tonuşturup bundak dedi. Bazarlık hükümetine ait zor medet verip, bizden tarkoçlarının tamlarını güzelleştirip, koçu muhitini tüzep, koç kıyabetini retleşimizde yardım verip, ailevi mihmanhana tarmak rayon muhitinin süpiti ve derecesini östürüşümüzde türkü boğuldu. Bu yar yürek buluş neticesinde kent kıyabeti yip yeni tüzgü kirip, seyli sayahat kılgılı kilidgan sayacılar bargan zir köpüyüp, ticaret kılışkı bolgan işençimiz tekimi tulup taştı. Muhit süpüti östürülüp kesip al, derecesinin östürülüşü güç koşuldu. Çimirçek bazırı, çimirçek taş adımı hem taş güvensey kabri topi, midoru taş topi, çoğun taşlar sepi, tomba, iştidai ormanlık katarlık, ala süpetlik medeniyet sayat baylı kağı dayanıp, medeniyet sayat kesip zincirini sıcıl uzartıp, kentki bikar turgan orman yerini canlandırıp, ölçemleşken ormanlıkta dalılı konuş bazısı berpa kılıp, istirahat menzarı tamaşa kılış, dalılı konuş katarlık yandaş eslehelerini mükemmelleştirip, ailevi mihmanhanda konuş, koç koylarını seyli kılış, medeniyetini sınaş, ormanlıkta dalıda konuştuğun ibaret bir punkit şekildeki yezi kent sayahiti sestimizini berpa kıldı. Tarihi kadimi yadikarlıklarda dalga kılış, tabi sırlık caylarını ziyaret kılış, yezi kentlerinin kaynak durmuşunu hez kılış arkalık, sayacılarının nokul sayılı kılış endiyesi üzül kesil bozup taşlanıp, sayacılar ünümlük elip kılınıp, istimal zinciri uzartılıp, yezi kent sayahitinin çigra halkıgan sayahattin, çonkur sayahatki karap tip ni özgertişke türkü boldu. Kink kademde Altay şehri sicil türde yez kentlerini mikro özgertişine vasık kalıp, sehra yerlik ekologiyesi, halk örüp adet medeniyeti, oylu aran iyilik katarlık baylıklarını biriktirip, ailevi mihmanhanı ıksadı. Dalılı konuş ıksadı katarlık, yez kentlerinin yeni kesip altını zor kış bilen terakki kıldırıp, medeniyet sayat yandaş eslerlerini özlüksüz mükemmelleştirip, mulazmet süpürünü östürüp, yez kentlerinin medeniyet sayat özgücü markasını cülalandırıp, inak, güzel, yez kent kuruluş arkalık, yez kentlerinin umumüzlük güllendirişi küç koşup, amının kırmını sicil, mokum aşırışı türkü bulundu.

Yakında Şincan Savvan Şü Çavyan'ın doyun numarığı bir kısıksını yollandı. Mezmuni Teklimakan Kumlakan'ın yeni de çoğun tipteki kombayalar buğdaylıkta uyaktın buyakı ötüşüp durattı. Açlık çıkış iyi hızda buğday deni şarkarap tökülü batattı. İç kırda kızıl kalt yan mayki keygen, terisi aptap köyüp kardap ketken Şü Çavyan kendiki açlık çıkış iyi hızını körsüp durup, bu yıl buğdaydın molozul aldık, dedi. Şü Çavyan, Şincan Çavyan yezigilik terakiyat çektik şirketin mesulü. 8 yıl ilgiri o şehirdeki terakiyat fırsatıdan vazgeçip, Teklimakan Kumlakı'nın Cenubi Girvigi'ye başçılap kirip getti. İşini 300 netçi mu şorluk yerden başlap, bugün günde 21 bin mu bostallık berpa kılışıkça, 90 yıllarda tolgan bu yeniçi dihkan, giyah ünmeydiğen yerini tirişip, ümit İtizığa aylandırdı. Şü Çavyan'ın bu kumluk bilen bolgan reşti 2005 yılından başlangan. Şu yili 10 yaşlık Şü Çavyan atanızı bilen belli Hınan'dan Şincan işlep çıkırış koruluş 1014'ünçişi 222'nç tüvenige geldi. 2018'inçili daha şöyle pütküzgendin ki o 224'ünç tüvenige kayıtıp yer teyirişine karar kıldı. Dadısı birinci bulup karıştırıp "Mın bir cephadesini daha şut okutsam, yer teyirem sen," dedi. Ama Şü Çavyan'ın köyünde ondak bir hesabat var idi. 224. tüven etrafıda bakmıcılıktan terakiyatı süreyi tez bulup, ağlı süpetlik yem kaçak kemçeliydi. O, bu fırsatı için gözləb təşəbbüskarlıq bilen şu caydaki alaqalar tarmaqlarına berib, 300 modun artıq təcrübe etizlik kuruşunu iltimas kıldı. O, təcrübe etizliğinin işki mu yerini ayırıp çıkıp, silos konuqi, Sudan oti, sözün çiçeklik bir katarlık 60 ne çıxıl yem kaşık sortını sınav tariqizde terip, bir-birlap sınav kıldı, bir-birlap hatırladı. En ahırda kurgakçılık, kıçılamlık, yokur aksıllık, yani tuprağını yakışlayan sözün çiçeklik birini tallap çıkıp terip. O mundak dedi. Bu yerde kırılsız mezgil uzak, sözün çiçeklik birini terisi başka caylar kargandı, şikikettim köp olsa olalı buludu. İgilik tikleş yolu 10 çıravan bolmedi. 2020 yılı 5. ayda tuyuksız çıkan bir kıtımlı kum boran əmdılı bıq çıkarğan sözün çiçeklik bedilerini kömüp koydu. 600 bin yuengi yakın məbləq sılıp kol keltürgen neticisinin kum bilen kömülüp ketkerlikini körüp Şü Çavyan yenil gelikigi tembermey köz yaşlarını sürtüverken dinkin Haydi'din yer aldırıp tuluklap terdi, hem teşebbüskarlık bilen Şincan Yezigilik Peller Akademiyesi, Şincan Bozyer Özleştiriş Peller Akademiyesi bilen udulaşıp, devamlı sortlarını tallap teriş lahiyesine elalaştırdı. 2 yıl ödüp geldi. Kumluk yer yumşaşka başlap, tuprağının rengi seyir rengdin, kongur rengi özgerdi. 3100 mu yerdeki bedinin yılti seslimisi seyir kumni mehkem tizgeledi. Tuprak muhiti yakışlanan ikin Şü Çavyan tutaş ketken yerge buğday terip, etizde bütün musaplik maşınlaşkan işlep çıkırışını şaşırıp, buğday saminini yem haşakke aylandırıp, ekologiyene estik keltürdüğün, ağaçlık teriş bilen ot çöp işlep çıkırış mas algısı zıtıldığın kumluk yezgilik endeyisini berpa kıldı. Kumlukta yezi iyilik bilen şoğulunuşta en çok kıyın mesele su idi. Temitip soğuruş, Sındırıp soğuruş tekniksinin sınav kılgan deyken, Şü Çavyan ahır çoğun tüptüke strelkilik pürküp soğuruş maşınısına talladı. Şü Çavyan mundak dedi. Bir de ziş teriş tüptüke ziraat bulup pürküp soğuruş maşınısı sonun tekşi buluşu kapalı tıkkalalaydı. O tüplerini yıkkanda yani bir terapki yötkü gül buludu. Bu çoğun

İlgiri aile baylık köp olsa mı çarva öy kuşları baylık hesaplanmaydı deydiğin gep bar idi. Bunun mənisi erkanç köp kalı koy baksa mı bankına nazırda mülük hesaplanmaydı. Hazır bu vəziyet özgərdi. Trik kala, trik koy, trik çoşkunun həmisiga qarz ağıl buludan boldu. Bu siyaset devlet katlımından resmi aydınlaştırıldı. Bultur 12. ayının ahiri Cungu Xalq Bankisi Bengun Tini, Yezi İgiliki Yezi Ministerliği Bengun Tini, Pul Mamili Nazarat Başkuruş Baş İdarisi Bengun Tini birlikte Yezilik əsləleri ve çarva öy kuşlarını tarik irayenine koyup, məbləq yürüştürüşünü kengayetiş doğrusudaki uxturuşunu besip tarqatkan bulup, devlet katlımından tarik çarva ve öy kuşları Yezi İgiliki əsləlerine kanunluq rayenine koyuş orni resmi berildi. Oxturuşda diqqətini hüquq təvəlliki iniq bolğan tirik çarva öy quşları boyunca rəyinə qoyub məbləğ yürüşdürüşünə qanat yaydırış mərkəzləşdirib elektronluq qulaq belgisiz seliş, biologilik fərqləndiriş qatarlıq rəqəmləşkən texniklarını qolunuşunu umumlaşdırıb, köçmə mülük bilən məbləğ yürüşdürüşünü bir tutaş tizimlaş, elan qılış sistemisi arqılıq tizimlap sürüşdürüşünü qılıplaşdırıb, qanat yaydırış ilham veriş kerəkdiki iniq oturuq qoyuldu. Ondaqda Şinjanda qandaq əməliləşdirildi. Bizde hakiki misallar bak. Bortala oblasti Daltu bazırıdaki bakmışı Tahir Selay özünün göç kalısını rengi koyup, yez kentlerini güllendiriş, Xiangniu kariz boyutu 3 milyon 250 milyon məksus tür kariz təsdiqi muvaffiyyatı gerişti. Bortala oblastidaki bir deyikancılık çarpışılık grohi 30 mandan artık trik göç kalısını rengi koyuş dairesi kirgüz.

0: canlandırılan Türk mülk kıymetini 600 milyon yuandan aşırıp bankanın 282 milyon yuan karz medeti girişti. Kalıl emez İli Gomin Kent Bazar Bankası bu yıl 4. ayda yani bütün Şincan Buça Tunci Biyo Mülük Kölçikini rengi koyup meblağ yürüştürüş kesbini emeliyleştirip köpü şıklarına iyice mikicini rengi koyup 500 milyon yuan karz aldı. Modeti 3 yıl bulup ösüm nispeti altın katımlık karzdan 1.7% tüvelledi. Bortala Oblast'ı Arşan Nayyesi tekme yığınlık yaratıp Oblast bu içe tuncu 5 milyon yuvarlık trik soğuk su bilik rani karzını tarkıtıp trik nerslerinin rani koyuşunu çarva öy kuşlarının su meslatları gıçken aydı. Ondan da konkret kandak iltimas kılıdı. 6 kadem bu için menişini insanızı tutun. Birinci kadem, aval hukuk tevalikini biktip, kala koy çoşkunun hukuk tevalikini aydınlaştırıp, şu caydaki yezi ilgilgi yez tarmaklarına hukuk tevalikini biktip, enge aldırışını iltimas kılısız. İkinci kadem tizimlaşını beceriş. Yezi ilgilgi yez tarmakları tekşürüp, inaklap, ilan kılgandın ki, hukuk tevalikini biktip materyalini çıkırıp yerini. Üçüncü kadem, bankini izleş. Hukuk tevallikini bekitiş materyallarını elip şu caydaki yezi soğudu bankası ya ki yezi ilgilik bankası verip karz eliş doğrusunu sözleşin. Törtüncü kadem renege koyuş. Köşme mülük meblağını bir tutaş tizimlaş, ilan kılıç sistemisi de tizimlap enge aldırıp tekrar renege koyuluşunu aldığını eylin. Beşinci kadem arkıp turguzuş. Renege koyulgan çarabılarga elektronluk kulak belgesi takış, bütün ceryanını sürüştürgülü bulunan kılıp nazarat kılıç baş kuruşunu işe aşırış lazım. 6. kadem iz qoğlab küzdüp ölçeş. Qarz pul tarqıtılgandan keyin banka iz qoğlab küzdüp ölçeydi. Şu an qotandan çıkış planını aldın məlum qılıb enge aldırış kerek. Bir noktaq alay diqqət qilish kerek. Oqşaş bolmagan baxmışlıq kölümünün rəniga qoyulış nisbeti oqşaş bolmaydı. Kulemleşken bakmışlık karxalarda yürüyüşleşken əqli iqtidarlıq xəlb xətərini kontrol qilish üskünləri baş quruş qılıblaşqan bolsa tirik çarva ve öy kuşlarını rengi koyuş nisbeti en yukarı bulanda 60% giydirdi. Adet kooperatifler ve tarqaq bakımcılık ailelerde xavip xatarını kontrol kılış yürüyüşleşken şaraitı birleştirip muhabbet tanışılıyordu. Şuna köp karız almak için bulanda adetki bakımcılık hesabat deptiri ve kulak belgesi baş kuruşunu yakış işlese banki bilen odullaştırılgandı mı işenç toluq buludu.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşalımız.
0: Kadirli tosağına vatkanlar Munbet Tuprak programımız hem de deyik tanıla yezi ilgili ki yeza dekalarga alakadar uçurladı bozsun.

0: Hazır devletimizde 13 bin yezi yaşanganları sanatoryası 233 bin yezi yaşanganını kütmüş mülazimet əsləsi barlıq geldi. 15. 5 yıllık plan mezgilde Xalq İşleri Ministerliği yezi yaşanganını kütmüşü de işleydiğen adem buluş, əslə buluş, mexanizm buluş, imkaniyetlik sicil buluş nişanı çördəb, nahiye, yeza, kent 3 derecelik yaşanganını kütmüş mülazimet torudan takamullaştırışını tezildib, okşaş bulmağın tipteki yaşanganların karta ihtiyacını yitek çıkılıp, umumi menfaatdarlık, ulluk, toluk kapaletlendirildiğen yaşanganını kütmüş mülazimet təminatını zoraydıdı. Yakında Şincan lazını maşınlaştırıp yığış bu için nek meydanda kürek kılıç ve teknik neticelerini ilan kılıç yığını Saben şehirde ötküzüldü. Cungu Yezgilik İlmi Cemiyeti Mutahhisler Grupsını teşkilleb, Hunen Yezgilik Daşı, Tarım Daşı, Katarlı Orlar bil tamamlıgan lazını maşınlaştırıp yığış teknik neticelerini nek meydanda bahalıgan dinkin, lazını maşınlaştırıp yığış tekniksi ve üsküllerinin pişip itilgellikini, Gərbi Şimal rayonda kent kulemde umumlaştırıp kolunuşku bulutgalıqını cekarladı.
1: Kent şifahanları çoğun müstakil közütüş üyü ve közütüş karvıtını hazırlaşı, ciddi kutkuzuş doğrusu, üskünüsü ve oksigen bilen təminləş əslihalarını səpliş gerek. Tibbi xadımlar asma okul reaksiyasının aldın alıdığan ve onu bir taraf kıladığan kutkuzuş tedbirleri ve ciddi kutkuzuş iktidarını hazırlaşı. Bakteriyaga karşı doğrularını vinadan doğru beriş mülazımıdını kanat yaydırışta çoğum alaqdar belgilimlerge uygun gelişi hem de nahiye derecelik sähiye sağlamlık memori tarmakının tekşürüp təsdiqlişidin ötküzüş gerek.

Jonghua Xalq Jumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1-ci günündən başlap yolğa qoyuldu. Jonghua Xalq Jumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanunini öğrenip, təşviq qilib, izchillaşdırıp, Şinjanın Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatı işlerinin yuqarı sifatlı taraqqiyatını haqiqi ilgiri süreylik.